sürüştürüşü üçün təminliş gerek. Sürüştürüş sistemisinde bir normallık signalı görülse, ambarga kırgızış ve seçişini derhal toxtutuş, hem de tekşürüp bir taraf kılışı gerek.

programını Şinjang Radio Televiziya Stansı bilen Abdonum Rayonluk Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun qadam ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Ten sağlıqı zor baylıq programısı da Abdonum Rayonluk Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, penni umumlaştırış dərsxansı, penni umumlaştırış sähibisi təsis qilindi. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigelli Haberler programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, yakışımızlar, Ertigelli Haberler programımızına anlayışınlarına karış alımız. Bugün 2026 yıl 9. ayının 14. günü, Düşembe. Dehqonlar kalendarı boyunca 8. ayının 4. günü.
2: Avval bu qitimki programımızın asası mesmullarını tanıştırımız.
1: Abdonom rayon akıllaştırış, yeşillaştırış, alilaştırış terakkiyat yönelişi de çın turup, kömürçiliknin ilgar işlep çıkırış iktidarını kozgıtışını teziltip, ala süpetlik kömür keziş ve onundan yakşı paydalanışkı türtkü boldi.
2: İşkenci nöbetlik Tianşan Diyalogi, Pentechnik arkalı kuvvet koşup, kestli yenlik yartış pahaliydi, ürümçede ötküzüldü.
1: Jiangsu ölkesi köpxil tedbirini tan kullanıp, Şinjan'a mağarıp cahit yardım veriş hizmetini yakşı işlep, İli Kazak Abdonom Oblastı'nın mağarıp işlerinin yukarı süpetlik terakkiyatı kuvvet koştu.
2: Abdonom rayon yezi kentlerdeki okuğuşlarga sapa dersi ötüş pidaylar mulazmeti türünü başladı.
1: Dünya boyunca Tunji Petrozavr baş temi kılıngan ilim pen muzeyi Kumul Petrozavr muzeyi açıldı.
2: 2026 yıllık Ürümçi Marafon Jügürüş müsabıkası ötküzüldü. Emdi haberle anlanla.
1: Emdi yeni ideye arkalık yeni müsabıkı yetekçilik kılaylı sahipimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız haberi. Baş şovci Xi Jinping energiya meselesini özümüzge tayinip el kilişimiz şart dep ta'kidledi. Şinjan bütün memleketning energiya baylığı strategiyalik kapalet bazisi degen strategiyalik orun bekitmesini közlep, devletning energiya ta'minatını kapaletlendirish umumiyetiga tashabbuskarlık bilen mulazimet kılıp, akıllaştırış, yeşillaştırış, alilaştırış yönelişi de çın turup, kömürçilik ilgar işlep çıkırış iktidarını kozgıtışını teziltip, ala süpetlik kömür kezip ve onundan yakşı paydalanıp, baylık evzelikini terakiyat üstelikiga aylandırış kütürtkü boldi.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radio anlıkçılar. Bu sahipimizden Şincan'daki her kaysi caylanın okutkuçularını hürmetleydiğen, okutkuçuların nebiyat küzüldüğen bir katar tedbirlerini çıkarıqalıkı doğrusu da sözlep birimiz. Yakında Xotan, Küngan aerodromi, Keriye, Wenfang aerodromi okutkuçuları karıta ayrıplanma oturuş kolaylık mülazimetini yolga koydu. Okutkuçular küçük ilgi kenişkisi asasen seferge çıkış itibarının bekrimen bulalaydı. Şu cay yine menzil rayonlarının kiriş biletini haksız kılış, davalanış yeşil yolu katarlık okutkuçularını hürmetleş mülazimetini yolga koydu.
1: Yakınki yıllardan boyan Şincan maarifçiler ruhini paal evc aldırıp yeni devirdeki okutkuçular koşuğunu kuruluşu sistemisini takamollaştırıp kalıplarını illetidigan okutkuçularını hürmetleydigan okutkuçularga nep yetküzüdigan bir qatar siyasetlerini mas kademde emeliyleştirip okutkuçularının kesip şerep duygusu, bəxt duygusu ve tevelik duygusunu aşırıp Abdonum rayon boyunca yukarıdan tövengece okutkucularının kesbi ahlakını örmetleydigan, okutkucularga köyünedigan, maaripni kollaydigan koyuk cemiyet keyfiyatı yaratıp, maaripnin yukarı sifatlik terakkiyatı üçün ixtisaslıklar asasını küçeytti.
0: Şincan maaripçiler ruhi arkalık ruhunu tavlap, okutkucular koşuğunu küçeytip, okutkucular ahlakı, Okutkuçular stilini uzak ünümlük kuruş mekanizmini mükemmelleştirdi. Maarifçiler ruhini seyyarı teşvik edip düşendiriş, okutkuçular ahlakı, okutkuçular stili baş temin terbiyesi katarlık faaliyetlerini daimlik kanat yaydırıp, yıllık okutkuçular ahlakı meksiz temillik terbiyesi, okutkuçular ahlak terbiyesini emeliyetin ötküzüş, okutkuçuluk ahlakı ibret terbiyesi katarlık tüzümden katlık emelileştirip, okutkuçular ahlakı terbiyesi de okuş vaktini ölçemgi yetküzüşke hakiki kapalet kıldı. Şunun bilen okutkuçuluk ahlakını bahallaş, vədi biriş, arxib başkuruş tüzümünü mükemmelleştirip, okutkuçularının kəsbi hərkiti pasif tüzümlikini ilan kılıp, okutkuçuluk ahlakı belgelemesini xilap kılmışlağa, kılçı yol koymaslıqını əməliyleştirip, okutkuçuluk ahlakı ihbarisini unvan östürüş, ilgarlarını, münevverlerini bahallaşının baş ölçümü kıldı. Okutkuçularını adam terbiyeleş əsli məxsidi çıntırışqa maarifçilerin burçini əməliyyatı körüstüşki yitəklidi.
1: Qeyliplaşdırıp baş qurup, süpətini östürüşke küç qoşuş bilən billə, yeqinqi bir neçə yılda bütün Şincandaki hər qaysi caylar qəliplərini illitiş, okutkuçularını örmətləş, okutkuçularga nəb yetküzü siyasətlərini zic elan qılıp, okutkuçuları aldıravatkan, qiynılavatkan, gəm qılavatkan, arzu qılavatkan işlarga da ermesillerini dəl cayda əl qıldı. Xotan vilayeti okutkuçularını hürmetləş, maarifqa əhmiyyət berişki dair 10 türlük tədbirini elan qılıp, hər yili 9 milyon 800 min yuan məxsus xıracat acırtıp, katlamlar boyunca danlıq məktəb müdiri, danlıq okutkuçı, tayanç okutkuçularını yetiştirdi. İlqazaq Abdonom Oblasti, Altay vilayet qatarlıq caylar xizmet kapalıtını əlalaşdırıp, qəliplərini illetiş paravallıqını əməliyleştiriş, okutuştun başqa işlarını ixçamlaş arqılıq həqiqi türdə asasi qatlamdaki okutkuçularının yükünü yeniklitip, çüşəkdən boşatdı.
0: Qızılsu Qırğız Avtonom Oblasti okutkuçular məmuri işleri davalaş yeşil yolu içip, okutkuçuluk salayet kenişkisi asasen avtobusqa haksız olduruş, mənzara rayonlarda bilet keçirim kılış qatarlıq umumi mənfəətdarlıq siyasetlerini əməliləşdirdi. Aksu vilayeti okutkuçularını ziyaret kılış, hal soraşını daimlik kanat yaydırıp, okutkuçularının kəsbi kesellikleri qarata məxsus salamətlik təkşürüş mülazimetini tüzüp, təşkilinin qəmxorluğunu yetküzdi. Ammağı yakın, əməliyleştirişki boludan, okutkuçularını nəbki eriştirdiğen bir qatar tədbirlə, okutkuçularını hürmetləş, maarifqa əhmiyyət veriş ideyasını his qılğılı boludan, tutqılı boludan xalq durmuşu əməli ünümüge aylandırdı.
1: Mükemmel siyaset sistemizde tayinip, Şincan'ın okutkuçuları koşuğunu kuruluşunun süpüti özliksiz östürülüp, ünümü aşırıldı. Növətdən Abdonum rayon boyuca məxsus vəzifədəki oqutqıcı 350 məndən artıq bulub, yəsli məarifədən alahidi məarifqıcı bolğan bütün oqış basqıcını qapladı. Unvan ıslahatını çoğunqırlaşdırış arqılıq, Cənubi Şincangdaki yez kent oqutqıcılarının unvanını nişallıq bahalaş, nişallıq işiltiş siyasiti əməliyiləşdirilib, məndən artıq otdur başlanğıç məktəb oqutqıcısı Ali unvanğı erişdi. Оқытқычыларының үйкіні еніңілтіш бойы еті мәқсус түзәш сіжіл давамлаштырылып, оқытқычылар қетірқініп оқытыш адам тәрбиелеш имканы етіге егі қылынды. Шының білін білі, дөлет тәрбиелеш пиланы, район тәрбиелеш пиланы бір тұташ пиланынып, жәмі 640 миллион юен тәрбиелеш мәбліғы селініп, 153 мың адам қетім оқытқычыға нәп еткізіліп, оқытқычылар қойшуының кәсіплішіш сәвиесі сіжіл өстірілді.
0: Кейінгі қадамда Шинжан оқытқышыларын етіштіріш, башқұрыш, рығбәтлендіріш, капалетлендіріштен ибарат бүтін зәнжірлік системіні үзіліксіз мүкемеллештіріп, оқытқышыларын хүрмәтләш, оқытқышыларын нәп еткізі сиястыны сіжіл әлалаштырып, юқыр сапалық, кәсіпләшкен оқытқышылар қошуыны күшілік қылып құрып, оқытқышыларын хүрмәтләйдіған, маарыпқы әхмет берілген, яқшы еңі кәйпият арқылық, бүтін Абдонум районының маарып ішлерінің юқыр сүпәтлік тәрәққатыға түрткі болуды.
2: Их, аны вәтен, сіз мәрданы чылап, таң куяшыны, сәхәр жимжитықны ойғатқан қызыл хораз. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік чуңхуа, біздің бәхтлік айлымыз. Шинжан радио-телевизия станысының Вәтен менің айлам программасына аңлышыңланы қаршы алымыз.

0: ustili madaniyligi ijtimoiy madaniyligining ixcham kartinasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanım.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Ярқын ісім. Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde 2026 yıllık en güzel okutkuçu Wang Zhen bilen tanışımız. Şincan Yenik Sanayet Kespi Tekniki Şöyani, Akıllı Yasmacılık Şöyani'nin okutkuçusu, Devlet Dercilik Maharet Ustazı Hizmet Hanısının başlamcısı, Memleketlik Teknik Mahiri, Abdunum Rayın boyunca közgü körüngen Teknika Maharet İhtisas İgisi Wang Zhen bu yıl 49 yaşa girdi. Sıçhan Neycan'dın? O kichkidan tartib zavod farzandlar maktabida cho'ng bo'lgan. Atrofidagilarning hammasi istanokchi, selisar, kapsharchi. Kichik vaqtida kapshar cho'ksi, polat hari cho'ksini terib, kichik uskunalarning yasaydigan Wang Zhen biror mahoratga ega bo'lgandilar, put terab turish asosi bo'ladi degan qoidani baldurlar tonib ketgan edi.
1: 1997-yili 20 yoshga kirib qolgan Wang Zhen Şinjangning qorashtirish sohasidagi boshlamchi korxonaga taqsim qilindi. Dalada mashg'ulot qilganda 20 nechta kilogram og'irlikdagi oksigendan kapsharlash mashinasini ko'tarib, nechta 10 metr egizlikka yomishib chiqishga to'g'ri keladi. Bir haftaga qolmayla billa kelgan 20 nechta odamning yerimi qaytib ketdi. U mu ko'nglida "Menmi qaytaymi ya?" deb o'yladi.
0: Bu xiyalda bo'lib turishiga burilish ko'rildi. Bir qitim turbi qurash turish mashg'ulotidan naqd maydonda hech kim g'ayri shakllik turbi detallarining nusxasini chiqarib bera olmadi. Wang Zhen o'rindan turib, maktabda o'rgangan mahoratini ishlatib, nusxa ko'rsatib, material tayyorlab, kapsharlab, turbi detallarini himlab, turbi liniyasiga kirgizdi. Wang Zhen shu qitimda Xinjiangda qolsam, o'rganganlarini ishlatalaymankan deb o'yladim dedi.
1: O, kespi kitaplarını elip, peşkadem ustazlardan sorab, ögünüp, metalının xüsusiyetini asta-asta pişik egilip, tətür şəkil özgərtiş usulü, qatdıq muqimlaştırış usulünü izdinip, tepip çıxıp, sanduq yasaş, çoğun tipdiki asma qurulma kespidiki nurğun qiyin məsələlərini əl qıldı. 22 yaşlıq Wang Zhen, şirkətdiki ən yaş şöbiş şirkətinin muavin direktori, Kesb işçide etirap kılıngan maharet avantgardıga aylandı.
0: Şu bir kançı yılda bütün Şinjan'ın her kaysi caylarındaki kesbi mekteplerinin okuguçları daim sehki kilip praktik kılattı. Hem de onunun kapsharlaş tok ekimini kandak tanşayımız, kuraştırış çırtiyojini kandak körümüz, gayriş hakirlik detallarının nusksini kandak çıkarımız dert soraydı. Wang Zhen ulanın közüdün men aynı yili Hünerini yakşı ögünüşünü oyladığın özümünü körgendek buldum, dedi. Şincan'ınki balılarının gayreti kem emez, kem bolğunu ulanı kespi başlayıp kiraladığın maharetlik yol başlıkçı. O, karhanedeki yukarı maaşlık hizmetinden istifa verip, kespi mektep okutkutusu boldu.
1: Wang Zhen Münberge deslep çıkkanda, nahayeti tesla derslik bilimleri bilen karhananın hakiki iş orni ihtiyacının kısmen bağlanmaydıqallıkını baykıdı. O, karxananın həqiqi işləb çıxırış türlərini əməli məşq seyxığa köçürüb girib, seyxni dərsxana, türni dərslik qılıb, məktəbdən iş ornıqı

Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sahibimizde bir obdan aşkazanını kandaksıge pahalatçı bulup kaladı o degen mezmunda sözlep birimiz. Tamakni bir neçik apam yemeyle kursak köpeş, kekürüş, könlü ilişiş karmakka adet kiç göründüğün bu aşkazanı bir aram buluşta aşkazanının hareketlendirü güç küçüden mesele çıkan buluşu. Yani tibabette eğitilip atkan aşkazan yenik paylaşlıki buluşu mümkün. Aşkazan yenik paylaşlıki mekanikilik tosuluş bulmağın ahvalda aşkazanın boşutuş iktidarının astılap yemekliknin aşkazanda turuş vaktinin uzarıp geçişini keltürüp çıkırıp azim kılış yoludaki bir qatar kesellik alametlerini keltürüp çıkırışını körüstüdü. Amibap kılıp etkanda aşkazanın ağırlaş duruş maşınısı bilen yetküzüş tasmısıdın çatak çıkıp her ikide barğansırı astılap getidü. Hatta iştaşlaşka askalıdü. Bu bir xil aşkazan üçey hareketlendirü güç küçey tosqıllıqqa uçuraş xarakterlik kesellik bulup funksiyelik aşkazan kesellikning bir xili hesablanadı. Aşkazan yenik paylaşlıkının kesellik alametleri köp kılıp oludu. Eğir yenikliki ademge qarap perqlik bulunu. Daim uçuraydıqalları birinci, tamaktan kiyin korsak köpüş, üstünki korsak bir aram buluş, yaki ağırış. İkinci, baldur toyuş toyğısı buluş. Bir neçik apam yesila toyup kalğandaki eskiliş. Üçüncü, könlü elişiş, kusuş. Bolup mu, azim bolmağan konu yemekliklerini kusuş. Törtüncü, eğir bolğanda, yana ozuqluq yetişmeslik. Elektrolit, kalayma kalışış qatarlıqlar körlodu. Dikkat kılış kıtegişlik şu ki, bu kesellik alametleri asalla funksiyelik azim kılış yakşı bolmaslıq, aşkazan kızıl öngeçtin tətür yeniş bilen arılışıp getidu. Aşkazan yenik paylaşlıki adette aşkazanın komandallık sistemisi ya ki hareketlendirü güç küç sistemisinin tosqılıqı uçuruşu bilen münasibetlik buludu. Uzak müddetlik nacar yemek, içmek adeti gerçi aşkazan yenik paylaşlıkının bevasta kesellik sebebi bulması mı? Lekin aşkazanın yükünü yığırlaştırıp etip, funksiyelik azim kılış, yakşı bulmaslık katarlık aşkazan hareketlendirü güç küçü meselesini keltürüp çıkırdı. Yaki iğırlaştırıp etidü. Hatta aşkazan yenik paylaşlıkının türtküsü bulup gelişi mümkün. Bek doyup ketkenden kiyin aşkazan muştumdak çoğunluktan netçi 10 hessi kengiyip aşkazan kiriş iğızıdaki koru hutçi muskulunu besip onun normal iktidarıgı təsir yetküzüp aşkazan kislatasının yenişini keltürüp çıkırıp meydisi etişkandak tuyğu payda kılıdı. Şunun bilen billa köp miqdardaki qanlı hazım qilish sistemisiga yetkilib normadan artıq yükke taqabil turğaçqa adam roshan charchash va mügüdash his qiladi. Tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha uzoq muddat yog' tarkibi yuqori yemak ichmek oshqozonning quruqtilishini kechiktirib oshqozonning yukini yig'irlashtirib yetar ekan. Agar davomliq o'zgarmasa, oshqozonning harakatlantirgich kuchini asliga keltirish ta'sir to'xtaydi ekan. Eg'ir bo'lganda hatto taraqqi qilib, oshqozon yenik palach bo'lib qoladi ekan. Uningdan boshqa uzoq muddat ziyoda to'yinib yeyish, yana eg'irligi eshib ketish

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldığını iyileş, sağlamlıkını ilgir sürüşünün en yakış yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkını ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders kansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evc aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
1: Addi sağlamlık hareketleri.
2: Radio anlıqçı dostlar, bu sahibimizden nem üçün elektrik sükünürlerini işletip olğandan kiyin, kəyügənini etib etkendin başqa yana çatoğunu tartıp çıxırıb etiş gerek degen məzmun dekıtınlardı buludu. Bugün köpçelikke tavsiye kılıdığan sağlamlık addi hareketi elektrik sükünürlerini işletip olğandan kiyin çatoğunu tartıp etiş, tizgin əkni besipla etib etməslik. Nurğun elektrik sükünürlerine kütüş alıdı da yana az miqdarda tok ötüdü. Bu tok sərib qılıblı qalmay, yana davamlıq aciz elektr magnet meydanı hasıl qılıdı. Gerçi, yakki elektr üskünürlərinin kütüş alıdıdaki tok sərbiyyatı çoğun bulması mı? Lekin televizor, kanal köpəyt güç, kompüter, tok qaçalıq uçunu qoşqanda bir yılda artıq çıqqan tok bulu bir vaq yaxşı tamak yiyiş giydidu. Texmo muhimi, güldürmamlıq yamğur yaqqan küllərde çatov, Elevi tilmegen elektr üskünürlerinin tok besimi muqim bulmaslıq səbəbidin asasi taxtisi asallı köyüb gedidu. Çatavını tartib etiş, ən bivasta, ən üzül kesil tok üzüş usulu bulub, heç qandaq kütüş halıdının keliştiriş lahiyyəsi yox. Televizor, kanal köpəyt güç, kompüter qatarlıqlar daim işiltilmegende çatavını tartib etiş gerek. Tok qaçılıq uçunu işiltip olğandan kiyin çatavını elevi tın. Izcil çetip qoyman. Eğer çatovunun urnini tartıp kıstırış kolaysız bolsa, müstakil kəyügənini bar qatar sancıqlı bulduğalarını setib elib, işletmeyen de kəyügənini etib etin. Bugün elektr üskünürlerini işiltip olğandan kiyin çatovunu tartıp etsiniz, azıraq tok tecikili bulublu kalmasının bir xətərlik ve hayatını qoğdaydı.

0: катмон бири.
1: Аят йолунун бехатарлык белгиси.
0: Канун идара кылыш көзнеки.
1: Абади аминлик мелодиясы.
0: Эмди аңлайдыгыңлар Шинжаң радио телевизия станциясынын канун сизге эмрах программасы.
2: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, Şinjan radyo televiziya stansının kanun sizge hemrah programısına alışanlarını karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdikerim.
3: Ben Riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şinjan radyo televiziya stansının yeni taratku solution abonuçlar terminalıda mas kademde anlatılıyordu. Hem de her vakit kayıtı anlıgılı buludu.
3: Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mundaq mezmulla boyunca altış birimiz.
2: Kanun haberleri sahipimizde devlet aldamçılıkı karıştırış AI app'si torgu çıkarıldı. Ürümçi katnaş saksı kanunsuz özgertip kuraştırılgan mod sekeletinin şaukun çıkarıp muhit bulguşuğu karata tuncuk etin cerimanı koydu digen haberler diktanadı boludu.
3: Dilo ve kanun sahipimizde Sancı Oblastlık Bazar Nazarat Kılıç Başkuruş İdarisi yakında mektep etrafıdaki kanun belgelimi kılap bir türküm tipik dilolarını tekşürüp bir taraf kıldı diyen dilo misalını sözlep birimiz.
2: Ama üçün emeli iş kılıp biri sahipimizde şik aldırıla sot içildi. Cimisar nayesi de seyyarı sot kılınıp, öcay mulazimeti, para bilen temillaş macraları öz cayda hel kılındı diyen mezmun diktanadı boludu.
3: Әмді де қытанла, бүгінгі қанун сізге әмірақ программымызның тәпсілі мәзмұлырды болсын. Қанун қабарлары.
2: Телеграф тор алдамчылыгының алдыны элиш хизмәтенә учырлаштыруш, акли ихтидарлаштыруш сәвиясен янымы өстүрүп, амманың алдамчылыкны үнемлек тонышы, алдамчылыктан сакланышыга ярдәм бериш өчен якында Гуңэн министрлыгы җинаи эшләрне тәхкиклаш идарәсенең җитәкчелегендә Шанхай шәһәрлек Гуңэн идарәсе үз алдыга тәтқиқ кылып ачкан дәүләт алдамчылыкка караштыруш AI апсы рәсми торгы чыгырылды.
3: Дәүләт алдамчылыкка каршы торуш AI аптысыгә чоң тил берле вакытта охшаш булмаган учурны түшүнәләйдиган, аңлыялайдиган модел ва акыл тән техникасы югырылган булып, абонечи ян телефонның аркылы гуманлык көрүнүшне киргизсә, бу апча хавп-хатарга муакими кылып hüküm кылыш, алдамчылык тозыгын фаркландырыш, типик дилоларны юллашны тәмамлап, язык, аваз сын birleştirilgen köp ölçemde aldamçılık vasıtalarını analiz kılıp, farklandırış, aldını eliş tedbirler bilen teminleydi.
2: Devlet, aldamçılıkı karıştırış AI aptisinin üç çoğun iktidarı var. Birinci, AI çoğun modellik, akli iktidarlık sual cevap. Abonici sual sorgandan keyin sistema aldamçılık xavf-xatırını tahlil kılış, aldamçılık türünü farklandırış, aldını eliş təklifi qatarlıq köp ölçemlik cevap verirdi. Hem mas kademde sın misallarına bağlap abonicini aldamçılıkı karıştırış bilimlerini ögünüş ve aldamçılıkı çetişlik görünüşlerine hüküm kılış mülazimeti bilen təminleydi. İkinci, aldamçılıkı karıştırış uçuri. Bununla devlet aldamçılıkı karıştırış merkezi ve Şanghay 803 aldamçılıkı karıştırış yeni taratkı sepe sığındırılgen bulup, aldamçılıkı karıştırış haleti, köp yüz beridigan aldamçılık türüdün aldın signal beriş hem tüpük dilo misallarını analiz kılış katarlık mezmulla karellik yenilinip ilan kılınıp, sürat, yezik ve kıskısın şeklide abonuçlarını aldamçılıkının yeni haletini vaxtıda ilgileş imkaniyetigi iki kılıdı. Üçüncü, aldamçılıkı karıştırış lügati. Onunla telegraf toru aldamçılıkının aldını iliş teşvikat kullanması, umumi halk aldamçılıkının aldını iliş körsetmesi, elektronluk nuskısı kirgüzülgen bulup, abonuçlar türge ayırıp görüş, açkışlık sözlerini izdeş, hem ünlük ok şekli arkalık aldamçılıkı karıştırış bilimlerini sistemilik ögün eleydi.
3: Növbette, devlet aldamçılığa karşı duruş AI aptisini her kaysi çoğun yan telefon app bazarlarından çürüp işlet gelip oludu. Ve işin Cifubau aptisi de mu mas kademde içvetilgen bulup, aboneciyle aldamçılığa karşı duruştaki türlik ahli iktidarlık mulazimetlerini tez süratte sınalaydı.
2: Yakında, Ürümçi Şehirlik Gönen İdarisi Katnaş Başkuruş Tarmak Atır

0: belgilemege xilap. Növetten bu dilo kanun boyunca dilo içilip tekşürüp bir taraf kılındı.
1: Üçüncü dilo misali. Cimisar nahiyesindeki malum dükkanın belgilemege xilap halda koramağı yetmegellerge tamakis yetiş dilosi. 2026 yılı 6 ayının 3. günü. Cimisar Nayelik Kuan İdarisi Sakçı İşler Ponkiti kündülük hoçada çarılıp tekşürüş ceryanı da Wenming yoludaki 3. otur mektep etrafıdaki malum soğudu dükkanının kuramığı yetmegellerge tamak setiş gumanı barlıkını baykap 1. vakitta yip uçunu kesbki mesul tarmaklağı ötküzüp bədi. Dərcümü dərcə Cimisar Nayelik Tamaki Məxsus Setiş İdarisinin tekşürüp iniklap bir taraf kılışıga yollap bədi. Yip uçunu çoğunkır qeyziş, nəx meydanı tekşürüş, dəlil ispatlanı mukumlaştırış arqılıq, kanun icra kılış tarmakları bu soğudu dükkanı da koramığı yetmigellerge tamaki setiştek kanunu xilap paketinin mevcut işgəlikini muayyelleştirdi. Alaqdarının kılmışı Cunhua Xalq Cumhuriyetinin Kuramığı Yetmigellerini Qoğdaş Kanununun 59. maddesinin 1. tarmıqıdaki alaqdar belgelmege kılap. Növete bu diloga kanun boyunca dilo içilip tekşürüp bir taraf kılındı.
0: 4. dilo misali. Sancı şehrideki GoXX'nin yol ilgilep kenişkisiz ticaret kılış dilosi. 2026 yıl 7 ayının 1. günü Sancı Şehirlik Şehir Başkuruş İdarisi'deki kanun icra kılgıcı kadımlar Sancı Şehirlik 5. başlangıç mektep etrafı da daimlik çarlaşını kanat yaydırıp, alaqdar GoXX'nin üçcaklık toksikli taydap mektep etrafı'daki amıvi yolunu ilgilep yayma aşkallıqı, yolunu ilgilep ticaret kılgallıqını baykağın. Tekşürülüşçe alaqalarının kılmışı kenişkisiz ticaret kılış, yolunu ilgilep ticaret kılıştek kanunga xilap kılmışkı təvəb bulup, mektep etrafının katnaş tertibi ve şehir kıyapıtı muhitiğa təsir yetküzgen. Alaqalarının kılmışı kenişkisiz ticaret kılışını tekşürüp bir taraf kılış çağrısının şikinci maddesidiki belgelemege xilap. Kenişkisiz ticaret kılışını tekşürüp bir taraf kılış çağrısının 13. maddesindeki belgelemege asasen, Sancı Şehirlik Şehir Başkuruş İdarisi alaqdarını kanunga xilap ticaretini derhal toxtatışqa, yol ilgiligen buyumlarını tazılaşqa, yolunun əsli qiyapıtını əsligi keltürüşge kanun boyucu buyurdu, həm 2000 yuan cərimanı koydu.
1: 5. dilo misali. Guchun nayasidagi ma'lum talla bozorining belgisi loyaqatsiz bo'lgan o'quvchilar buyumlarini sotish dilosi. 2026 yili 6 ayning 3 kuni. Guchun nayalik bozor nazorat qilish boshqarish idorasi maktab atrofining muhitini maxsus tekshirishni qanot yaydirish jarayonida o'ttira darajalik kasbiy maktab atrofidagi ma'lum talla bozorida sotgan rang tangshash taxtisi, bo'yalgan shoga taxtisi qatorliq o'quvchilar buyumlarida belge kalıplaşmağın meselenin saklanğalıqını bayıqan. Tekşürüş arqılıq bu Türkümde setili vatkan okuğuşla boyumlarının məhsulat layaqatlik ispatı yok. Dövlət til yezgideki məhsulat nami, işləp çıxarğan zavut nami, zavut adresi kalıplaşmağın bulup, məhsulat süpət belgesini kalıplaştırış təlifigi uyğun gelmegen. Alaqadarının belgesi toluq bolmağan, belgesi layaqasız məhsulatlarının setiş kılmışı, Cunhua Xalq Cumhuriyetinin məhsulat süpüti kanununun 27. maddesinin 1. tarmıqının 1. tarmaqçısı. 2. tarmaqçısıdaki belgelmege xilap. Cunhua Xalq Cumhuriyetinin məhsulat süpüti kanununun 54. maddesidaki belgelmege asasen, kanun icra kılgıcı tarmaq bu talla bazırını derhal tüzütüşke, layaqasız belgesi bar oquqışla buyumlarını umumizlik setişini toxtutuşka. Kirgizilgen setilgan mallarını tekşürüş tüzümünü kalıplaştırışka kanun boyunca buyurdu.
0: 6. dilo misali. Qutubi nahiyasidagi ma'lum yemek-ichmek do'konining kenishkisiz tor va tor sirti yemek-ichmek tijorati bilan shug'ullanish delosi. 2026 yil 6 ayning 2-chi kuni Qutubi nahiyalik bozor nazorat qilish boshqarish idorasi diqqatni maktab atrofi tor yemek-ichmek qolaymi qanchaligiga markazlashtirib, maxsus radga turg'izib tekshirishni qanot yaydirib, nahiyalik 2-chi boshlang'ich maktab atrofidagi ma'lum yemek-ichmek do'konining ma'lum vaymay supsida torda soda qilib, belgilimi xilap halda boshqa do'konlar bilan Qutubi nahiyasidagi ma'lum mazlik taomlar markazining tijorat kenishkisini o'rtaq ishlatganligini bayqadi. Tekşürülüşçe, bu dükkanın ticaret kenişkisindeki asası gevdi bilen, torda

0: Ilan qılınğan asasi gevdə birdək əməs bolub, qanun boyca yeməklik, ticaret icazıta almay, öz peşimçilik bilən tor sırtıda yemək işmək mulazımıtı bilən şoğullanğan. Torda tamak zakkız qilish ticaretini qanat yaydurğan. Kenişkisiz ticaret qilish, başqılarının salahiyetini ariyet elib, torda vəymək supsıqı çıqırıştək qanunga xilap məsillər saxlanğan. Alaqadarının qılmışı, Cunqa Xalıq Cumhuriyetinin yeməklik bihətəlgi qanununun 35-ci maddısının birinci tarmıqı. Tor yemək işmək mülazimiyyəti ticarətçilərinin yeməklik bihətəlgi boyunca asası gəvdə cavabkarlıqını əməl iləşdürüşünü nazarət qılış, başqırış bəlgiləmisinin 22-ci maddısıdaki alaqadar bəlgiləmiyə xılap. Növətdə Qutubi Nahiyyəlik Bazar Nazarət Qılış Başqırış İdarisi dilo içib təkşürdü.
1: 7-ci dilo misali. Manas nayasidagi ma'lum xat besish, nusxlash do'konining o't mudofiya bexatarligi yoshirin xavfi to'g'risidagi qonunga xilof delosi. 2026 yili 5 oyning 27 kuni. Manas nayalik o't o'chirish, qutqizish yordam berish cho'ng atirdi maktab atrofida o't mudofiya bexatarligini nazorat qilish takshirishini qanot yaydirib. Manas nayalik 1-chi o'tir maktab atrofidagi ma'lum xat besish, nusxlash do'konida O't öçürgüçnün əməli məşğulat iqtidarı yetərlik bulmasıq. Dükandaki tok simini qaydı boyca turbuğu orab qoğdunmasıq qatarlıq. O't müdafiye bihətərlikinin başqırış cahidi bulmasıq məsələsinin saqlanqalıqını bayqıdı. Alaqdarının qılmışı Cunhua Xalıq Cumhuriyetinin O't müdafiye qanununun 16-cı maddısının 1-ci tarmıqı. 27-ci maddısının 2-ci tarmıqıdaki alaqdar bəlgilimiləgi xılab. Manas nayalik o't öçürüş, kutkızış yardan beriş çoğun atırdı. Cunhua Xalıq Cumhuriyetinin o't müdafiye kanununun 66-ci, 67-ci maddesindeki belgelmege asasen nek meydanda sürük işçide tözütüşkü buyuruş uxturuş namısı düşürüp, 2026 yili 6 ayının 3-cü günüdün burun toluq tözütüp buluşku buyurdu. Hem tözütüş mezgelede bir xatarlık boyunca aldığını iliş tedbirlerini katık əməlileştirip, O't apti harisi yüz berişinin katık aldığını ilişini tələb kıldı. Növette bu oran bağırlık o't müdafiye bihatarlık yoşunun xalpının həmmisini tüzütüşünü tamamladı.
0: Programının torda hem türütkü buluş məxsus rayonu içildi. Əgər sizden mu məsələ soraydıqan kanun məsilləriniz bulsa, solution aboneçilə terminalını düşürüp, programıda hem türütkü bulup söz kaldırsanız buludu. Programının texniki köp isil məzmunları Solution aboneçilər terminalında. Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizgə həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.
2: Hua Chengfei 23 yıllık konu karxana konfiyan şirketin məhsulatı. Öpke adam bedinde hava aylandırılan mühim əza. Öpkini yaxşı asırsanız, nəfsiniz ravan, teniniz sağlam boludu. Bu məhsulatka adamge üşkat, cüzü posti, pinna, ürek meğzi, şaka kol, yung çınsav qatarlıq həm doğra, həm yemeklik kılındığı materiallar həm əşya kılındığın. Öpkini uzıqlandırıp nəfəsini tanşaydı. Konfiyan şirketinin Fupinzi, Beychankan, Goshu, Lingji qatarlıq məhsulatları xeridalanın etiraf kılışıq erişti. Konfiyan şirketinin her kaysı vilayet naya şəhərlədə əmeli dükünü bar. Xuş xəbər, konfiyan şirketinin sağlamlıq yetekçisi Fatima Muallim 9-cının 16-cı günü Baynaya qatnaş yolu şərqi körük məhəlləsi 12-ci bina 105-ci nömr Konfiyan məhsulatlarını məxsus seçiş dükanında 9-cının 17-ci günü Aqsu şəhəri Aybulaq məhəlləsi 9-cı nömr Konfiyan məhsulatlarını məxsus seçiş dükanında xəridalara 100 tıranı məsləhət verdi. Şunun bilan birgə bir qism məhsulatlardan birini setib alsa birini sovğat qılış fəaliyyəti ötküzüldü. Şu günü dükanğa gələn xəridalar mükafatlıq fəaliyyət qatnaşıb kütülməyən xoşallıq əldə edildi. Konu xərida yeni xəridan başlayıb dükanğa gəlsə mükafat verildi. Məsələ soraş qızıq liniya telefon nömrü 400-666-1185. Sağlam bolaydısınız Konfiyan Konfiyan şirketinin məhsulatlarını tallan. Hua Chengfei 23 yıllık konu karxana Konfiyan şirketinin məhsulatı. Öpke adam bedinde hava aylandırılan mühim əza. Öpkini yaxşı asırsanız, nəfsiniz ravan, teniniz sağlam boludu. Bu məhsulatka adamge üşkat, cüzü posti, pinna, ürek meğzi, şaka kol, yung çınsav qatarlıq həm doğra, həm yemeklik kılındığı materiallar həm əşya kılınğan. Öpkini uzıqlandırıp nəfəsini tanşaydı. Konfiyan şirketinin Fupinzi, Beychankan, Goshu, Lingji qatarlıq məhsulatları xeridalanın etiraf kılışıq erişti. Konfiyan şirketinin her kaysı vilayet naya şəhərlədə əməli dükünü bar. Xuş xəbər, Konfiyan şirketinin sağlamlıq yetekçisi Fatima Muallim алдым. 9 айның 16 күні Байнайя қатнаш жолы шарқы көрік мәлісі 12 бина 105 номер конфуян мақсулаттарыны мақсус етіш дүкінді. 9 айның 17 күні Ақсу шәрі Айбулақ мәлісі 9 номер конфуян мақсулаттарыны мақсус етіш дүкінді Херидалаға 100 тұраны мәсләт берді. Жоным бұлан бірге бір қысым мақсулаттардың бірін сетіп аса бірінің соғат қылыш пағалиеті өткізілді. Шо күні дүканғы кәген Херидала мұкапатлық пағалиет қатнышып күтілмеген құшалық еріш алайды. Коны Херида еңі Херидан баштап дүканғы кәсе мұкапат берілді. Мәсәл сораш қызық линия телефон номері 400-666-1185. Сағылан болайдысыңыз, конфуян шіркітінің мақсулаттарыны таллан. Хуа Чыңфэй 23 жылық коны қарқана конфуян шіркітінің мақсулаты. Өпке адам бәдінді хава айландырылған мойым әза. Өпкіні яқшы асырсыңыз, нәпсіңіз раван, теніңіз сағылан болады. Бұл мақсулатқа адамге үшқат, жүзі посты, пинна, үрік мегізі, шақа қол, юң чыңсау қатарлық, әм дора, әм емеклік қылындығы материалы қам әші қылынған. Өпкіні озықландырып, нәпсін таңшайды. Конфуян шіркітінің фупинзі, бейчанкан, гошу, линджі қатарлық мақсулаты Херидаланың итрап қылшығы ерішті. Конфуян шіркітінің әрқайсы вилаят, ная, шәрләді әмілі дүкіні бар. Құш қабар. Конфуян шіркітінің сағламлық етекшісі Патима Муалым 9 айның 16 күні Байнайя қатнаш жолы шарқы көрік мәлісі 12 бина 105 номер конфуян мақсулаттарыны мақсус етіш дүкінді. 9 айның 17 күні Ақсу шәрі Айбулақ мәлісі 9 номер конфуян мақсулаттарын мақсус етіш дүкінді Херидалаға 100 тұраны мәсләт берді. Жоным бұлан бірге бір қысым мақсулаттардың бірін сетіп аса бірінің соғат қылыш пағалиеті өткізілді. Шо күні дүканға келген Херидала мұкапатлық пағалиет қатнышып күтілмеген құшалық еріш алайды. Коны Херида еңі Херидан баштап дүканға келсе мұкапат берілді. Мәсәл сораш қызық линия телефон номері 400-666-1185. Сағылан болайдысыңыз, конфуян шіркітінің мақсулаттарыны таллан.

0: Bizde ülgü kolaylı.
1: Tamak üstüli medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhcan partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlayalı.
2: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.

0: bulutluk bulup keyni ijiladı. Temperatura 22'den 33 Celsiya gradusqacha. Kuytunda hava bulutluk bulup keyni ijiladı. Temperatura 17'den 33 Celsiya gradusqacha. Shahanzada hava bulutluk. Temperatura 15'den 31 Celsiya gradusqacha. Sanjida hava bulutluk. Temperatura 18'den 33 Celsiya gradusqacha. Qumulda hava ochuq. Temperatura 14'den 33 Celsiya gradusqacha. Turpanda hava ochuq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 24'den 39 Celsiya gradusqacha. Korlada o'tkinchi yomg'ir yog'ib, keyin hava bulutlanadi. Temperatura 18'den 31 Celsiya gradusqacha. Aqsuda hava bulutluq. Temperatura 15'den 27 Celsiya gradusqacha. Atışda ötkinch yomg'ir yog'ib, keyin hava bulutlanadi. Temperatura 15'den 26 Celsiya gradusqacha. Qashqarda hava bulutluq bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 15'den 28 Celsiya gradusqacha. Xotanda hava ochiq. Temperatura 18'den 28 Celsiya gradusqacha. Ürümchida hava bulutluq. Temperatura 20'den 31 Celsiya gradusqacha bo'ladi. Shubhal shamol chiqadi.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xabarlar Merkezi Uyğurç Universal Radyosu açlıqni tijeşte monolarni eskertdi.
2: Tamaqni ilmi buyruqtup, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakiz yep, eşip qalğan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl ve tijeşlik bulup, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıp, söz hərkitimizdə ülgü bolaylı.
2: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt kedidu?
3: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
4: Zimiyyət mənzərisi məbdun bulub, qəlb iqlik tikləşini tallab, yeni boyluq kişiləriqə aylandı.
2: 55 yaşlıq çonçanlıq hərbiylikdən çəkingən Can Kay 2018-ci yıldaki bir qeytimliq aili sayahiyyətinin özünü sayahatçıdın yeni boyluk kişilerine oylandırıp koyduğallıqını oylap mı bakmağın edi. Sayahat ve boylukka rişti bağlıqallıqı üçün 2023 yılı o sebtaşları bilen Çinba koçısı'a gelip dost, adaş, aile ve mehmanxanasını kurup boylukta yıldız tarttı.
4: Kısqığını bir neçe yılda boylukdaki aile ve mehmanxanlar dəslapki 10 neçedin köpüyüp, bugün künde 80'ye yıkılışıp, karvat sani 1400'dün açtı. Sırtın kelgen bir türküm iyilik tikli güçler aile ve mehmanxana medeniyet icadiyat tokini, sınaş şatlıq baktısı içip, qahve keçilik iqtisadi, çökmü oyun kuyuş, gayri maddi medeniyet mırasların tətqiq qilish, ögünüş qatarlıq yip yeni kəsb altını elip geldi.
2: Çinva kutsuda çıraqlar çaqınıp, keçilik sayahat iqtisadi coş urup ravajlandı. Mənzara rayonu Nukul, üzüm sayahatidin ailevi mehmanxanada dəm iliş, örp adetni sınaş, sağlamlıq kütünüşü boyunca tətqiqat ögünüşü qatarlıq köpxil əndislərgi qarab tüp özgərddi. Bugünkü kündə boyluqdiki 70%-dən artıq yerlik amma işki aldıdıla sayahat tamıqı yep, mədəniyyət sayahat kəsbi əqiqi türdə xəlqni beytiş kəsbiga aylandı. Qadami kentnin yep yeni hayati küçəyə urğutulub, yezi kentlərini gülləndirişke üzülməz mədəniyyət sayahat küçü qoşuldu.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yani kançılık bana mez?
4: Kilayıl dep kaldı. Yani 30 kilometrli kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Ha, öyge az kaldı ya kotan. Ne oldu?
5: Ne mi yiyiniz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ha, ne mesiniz balıyı vurdu. Ha, soğatlarını bağandı göster ya. Vallahi yakıştı.
4: Hey, dikkat kıl.
3: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp abdomobil heydip bırmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Abdomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru tikməyi desiniz, katnaş kaydısıga anlıq rəayə qılın.

yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seğınğan yurtımızğa makallaşıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprak programımız arqılıq arzu etizinizğa yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet tuprak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: ularning yerlik klimat muhitiga nihoyatda yaxshi moslasha oladiganligini. Bu neslning 80% ga yetadigan qo'sh qo'zlash nisbatiga ega ekanligini. Yerlik qo'ylarning birini qo'zlashiga silish turganda afzalligining nihoyatda gavdalik ekanligini. Uning ustiga do'xuya qo'zisining 4 oylik qotandan chiqadiganligini Her birden şu caydaki koyakı siliş durganda 200 yuan köp haydi yaratıklı bulduğalıkını, iqtisadi ünümün körnerlik bulduğalıkını kuşarlık bilen bayık edi. Doğuyan koyunun mesulatı yukur buluş alaylıkını etrafki kent ahalarına ait tezli bildi. Köpçilik onun kuludun nesil kirgüzüşünü bəs bəs de ümit kaldı.
1: Kent ahalılarının nesil kirgüzüş ihtiyacı eşiş, özellikle nesil topunun sani yeterlik bulmasıdak əhval astıda yerkin bek, Doğuyan koyunu köpeytiş bölümünü kengaytiş oyağı geldi. Bu yıl 7 ayda o Çingil Nahiyyası'nın dehkallarğın əb yetküzüş bakmıcılık yardım bulunan yardımı da Şendong'dan 100 Doğuyan koyu kirgüzdi. Bugünkü günde onun bakmıcılık meydanında cem'i 50 safolik koyu, 206 ay koyu hem de yeniden kirgüzülgen 100 Doğuyan koyu bekılıvatıdı. Çarva topunun nesil kurulması üzliksiz əlalaşdı. Bu yardım pul siyasetti, onun nesil kirgüzüş, topni kengayç jarayanidagi məbləğ besimini ünümlük tügütüp, kəsib tərəqqiyatına güçlük kuvvet qoşdi.
0: Yerkinbek mundaq dedi. Bu qıtım Şendongdan 100 doğuyan qoy kirgüzdüm. Mölçərini 2027-ci ilə 2-ci ayda 150-ni qozlab, 50 min yuandan köprək kirim qilishi mümkün. Nahiye bakmışlık ailelerine ehmiyet verip 50 bin yuan yardım pul verdi.
1: Yerkin Bek siyaset tehrike arkalık işenişini aşırıp öz aldığa yenilik yaratıp çıkışı yolu izledi. O yetiştiriş bakmıcılık bölümünü seçil küçe yetiş bilen bile torup basırını nişallıp özünün bevasta körüstüş hizmethanesi kuruşka tutuş kaldı. Hem de kıskısın ve bevasta körüstüş supsığı tayınıp, rayon çeklemesini bozup taşlap, özünün ela sipetlik göç koyeni bütün memleketinin erkaysı çaylarına setip, yaylaqtın bütün memleketteki istimalcılarının tamak üstülüge çıkışkıcı bolgan setiş yolunu yetişini ümit kıldı.
0: Enevi bakmıcılıkta muyum buluşunu közleştin, neslini yakışılap elalaştırışını közleşkice, Yerkin Bek'nin ilgilik dikileş yolu del Çingil Nahiyesi'nin çarpışlık kesmini tip özgertip terakki kıldırgalıkının canlı kartinesi.
1: Yakın yıllardan boyan Çingil Nahiyesi mevkani öz cayının baylık evzellikine koyup çarpı neslini yakışılaşını zor güç bilen küçeytip ailevi çarpıcılık meydanlarını paal yetiştirip dehkallarga nep yetküzüdüğün türlük yardım pol siyasetlerini emeliyleştirdi. Hem çarvıçılarının bakmıcılık kurulmasını tənşəb əlalaşdırışıqa yarı yölək bulup, bakmıcılık ailelerini setiş yollarını kengaytişkə ilhamlandırdı. Bütün nahiyyə bu yetçə hazır 210-dan artıq ailevi çarvıçılık meydanı yetiştirildi. Barğansıri köp çarvıçı ən-ənivi bakmıcılık təpək kurudun halqıb, bözşikə, tırışıp işləşki cürət qılıp, əla nəsil, yaxşı siyaset, Torunun küçüden faydalanıp kırımını aşırış yolunu kengaytdi.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radyo Anoğuçlar. Kaltız peş mahirleri sahipimizin davranıştırımız. Çapçal Şibi Abdülnayis'nin Cakuçi Neru yezisi Cakuçi Neru kentide Buhu keçilik dokunun mesulü liyin 18 yıl vakit serp kılıp keçilik ünürünü er millet ağaç sınırlarının kol tutuşup kırımını aşırdıgan illik yoluğa aylandırdı.
2: Buhu keşticilik dokunağı kirgende her millet keşticiyi ayalları çöğürtüşüp oldurgan bulup, kolu da yip yenilerini çakallık bilen oyun tıvat etti. Külk sadaları üzülmeydi. Leyin işçiler bilen zagaslarını ülgür tıvat etti. Kesiş, gül keşteleş, tikiş, kol üyün ervençilikten ibaret her kaysi iş tertipleri nahaydi tertiplik idi. Көпчілік өз ара қол тұтшып ярдәмлішіп, дүкан иллықлық толған еді.
1: Лейін мұндақ деді. Дәсіліпті 23 квадрат метрлық кішік өйді кәшітілік қылдым. Кейін Шау Бәйян Чигра Қоғдаш Мәдіниет Сарайының еңі көшіп келіп, дүкан аштым. Азырғышы давамлаштырып келіп атымен. 4-4 айда азырғы еңі мәйданы көшіп келіп, өзімнің көргәзіміз албар болды. Ішчіларымы 23 кішіге етті.
2: 2008 yılı iş başlayan çağdaki bir neçik konu maşına, işki Adem'den bugünkü günde məhsulat körgəsmi zalı bar bolğan səviyyəgi yetkice, 20'den artıq Adem'ni işki uğurlaşdırdı. 18 yılda keşticilik dokunu qədəmi qədəm tərəqi qılıp, teximi köp ər millət yurttaşlarını bir yergi cəm qaldı. Köpçilik senin menin dəb ayırmay, öz ara yardan berişib, bir yenli bir yiptin keşticilik kılıç cergiyanı da uruq tukallardan bulup, bu küçük kasıp kanını Irak yakınğa danlıq milletler itibaklıqı çoğun ailesiga aylandırdı.
1: Hizmetçi Jaumey mundaq dedi. Bu yer kilip işlesem ailemnin kırmını yeni bir ülüş köpeyteleymen. Her günü köpçilik bir tereptin paranlaşkaç, bir tereptin keşticilik kılımız. Birer işki yoluqqanda yeni öz ara yardımlaşımız. Hemimiz nait icil inak uytumuz.
2: Bu yıl əmdala tarımda şöyünü bütküzgən pənmən xoyu yətin çayda keşticilik dokunuğa rəsmi kirib, kompüterda gül keştiləş ustusu boldi. Şundaqla bu dokundaki ən yaş əzallarının biri bulub qaldı. Köpçiliknin qolmu qol hünər ügütü vatqallıqını, atısınlarının bir yergi cəm bulub, yeni gül nosxullarını məslihətliş vatqallıqını görüb, o bu anç çoğun bolmağan kəşticilik qasıbqanısının həmmi kişi ortaq ösüb yetilidigan, ortaq elgirləydigan ısıb ihkəllikini iz qaldı.
1: Bugün kündeki boğu kəşticilik qasıbqanısı işləb çıxırış çeyx bulub qalmay, yəni oxşaş bolmağan kişiləri topunun İhtiyacıga tən itibar berdigan işqi orluşuş makanı bulup qaldı. Kiyim tikiş maşinisi işlə

Bu yıl kelkün mezgili kirgenden bu yan Şincan temperatura adetten taşkırı yukurlaş, öl yığın körnerlik az buluştek in tayin açar hava arayı duç gilip, kelkün kurgakçılık hep hatar gireliş katlandı. Bu meydan keskin çoğun sınak aldı da Şincan suçuluk tarmakları kelkündün mudap yeliniş, kurgakçılıkı takabül turuşunu içki koldu tutuştu çoğun turup, aldığını iliş tizgilleş tedbirlerini inçkileştirip, köp kıtımlık İntayın naçar apet kavarayığı delcayda takabül turdu. Hazır kadar Abdun Rayın bu kelkün katerlik ehvallarının hemisi muvaffak bir taraf kılınıp, noktuluk suçluk kuruluşları bir kater tekşi mukum yürüşüp, cemi su bilen temelleş miktarı 44 milyard 660 milyon kub metreye yetip, su bir katerliki vaziyeti umumi cettin tizgillendi. Abdun Rayın'ın 15. 5 yıllık jirik plan programımızda oturup koyulgan su kurgakçılık apetinin müdafiyenin ışıklarının küçeytiş kademi kadem Tiyanşan'ın cenub-i şimalıdaki canlılık emliyatki aylanmakta. Kelkünge takabül turuş katerden ciddi kutuzuştun kelkünni baylıkı aylandırış kakça, pasif müdafiyenin iştin teşebbüzgarlık bilen uğrulaştırış kakça, Şincan'ın suçluk sistemisi su baylıkını alalaştırıp taksimleştini yadırılık tutkakılıp, rayon ekologilik muhitini sicil yakşiledi. Kelkündün müdafiyeleniş kapalatki ige, su işiltiş tertiplik, ekologisi hayati küçki ige bolgan bəxtlik derya yığı mənzirisi Tiyanşan'ın cənubi şimalda tez sürətdə sızıp çıkılmaqda.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıq nəticəsində monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yani qancılık var mı?
4: Kilayıl dəb qaldı, yani 30 kilometrli qaldı.
5: Bəy, dadısı, nə gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya Xotan. Ne oldu?
5: Ne miyiginiz be? Haras, balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ne mersiniz balıyı vurdu? Soğatlarını bağandı göster ya. Valla yakıştı. Hey,
4: dikkat kız!
3: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesin mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydı ki kılıp otomobil heydep bırmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikmeydisiniz, katnaş kaydısıya anlık rayı kılın.
1: Hürmetlik Radyo Anlıqçılar. Şinjan Radyo Televiziya Stansının Munbet Tuprak programımızda bu yetişenli çişberdik. Anlığınınlağı rahmet. Ətki Munbet Tuprak programımızda yezi kentlerini güllendiriş doğrusudaki teximi köpsar xili hikayeler davamlı qozrunlardı bolsun. Əmde dektinlar stansımızın anlatılış aldıdı turgan başqı programmalarda bolsun. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansının yeni taratqısı Sılıvşatın abunçılar terminalıda masqadamda anlatılıdı. Teximi köp sərxil məzmunlardan xəbərdar bolaydısınız, deqqitiniz Sılıvşatın abunçılar terminalımızda bolsun.

0: Hürmetli radyo anlıkçılar. Bugün 2026 yılı 9. ayının 14. günü Düşembe. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberler programımızla başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, ben Sumret Yasin. Bu kıtımkı haberlerimizin asasi mezmuni

0: Hindiston zunglisi Modi yig'inga riyosatchilik qildi. Yig'indan burun Xi Jinping yig'inga qatnashgan rahbarlar bilan kollektiv surat tushdi. Saychi Wang Yi qatorliklar yuqorqi faoliyatlarga qatnashdi.
1: Stansimiz xabari. Dövlət rəisi Xi Jinping şu yar vaxtı 9-cı ayının 13-cü günü çüşdə kesək altın dövlətləri rəhbərlərinin 18-ci qıtımlıq uçuruşunu müvafiqiyyətlik ayaqlaşdırıb Beycanga qayıtıb gəldi. Yeni Dehlidən ayrıldığan çağda Hindistan hökumətinin yuqur dərəcəlik əməldarları ayırdırımğı çıxıb uzatıb qoydu. Ayırdırımğı bir səpirdə şu caydiki cunguluq çağımınla, cunguluqla və cungu məbləği karxanalarının vəkilləri cungu bilə Hindistanın dövlət bayraqlarını planlıdıb, rəis Xi Jinping'nin kesək altın dövlətləri rəhbərlərinin 18-ci qıtımlıq uçuruşuğa müvafiqiyyətlik qatnaşqallıqını qızğın təbriklədi.
0: Stansımız xəbri 9-cu ayının 13-cü günü keçdə dövlət rəisi Xi Jinping Kesek Altun Devletleri rehberlerinin 18. ketimli uçuruşunu muvaffakiyetlik ahırlaştırıp Beijing'e kayıtıp geldi. Jungo Kompartiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin azası. Merkezi Komitet Bengung Tingi'nin müdürü Sayçi. Jungo Kompartiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun azası. Diplomatiya ministerliqining ministri Wang Yi qatarliq hamralami shu ayroplanda qaytib kimqis ostida hamkorlikni kuchaytirib, cho'ng kesak oltin hamkorligining yuqori sifatli taraqqiyotini ishga oshirish uchun birlikda kuch qo'shishni xohlaymiz dedi. Vietnam Jungo Do'stlik jamiyati ijroiya komitetining doimiy a'zosi Ruan Meng Huan mundaq dedi. Kesak oltin hamkorlik mexanizmi 20 yıllık şallık musabını besip ötken peytte, Jungo yeni bir ketim reis devletlik vazifesini üstü gelip, insaniyet takdir ortak gevdesini paul berpa kılıp, bir belbağ bir yolunu yukur süpette ten kuruşunu ilgiri sürüp, kesek altın hemkarlıkının asasını müstekkemlepli kalmay, dünyanın güllengen kelgüsünü birlikte yaratışkımı türtki boludu. Hindistan'ın kesek altın devletleri işlerini maslaştırgıcısı. Hindistan Diplomatiya Ministerliğinin İktisat Münasiveti Katibi Dalira Munulanı bildirdi. Kesek altın devletleri yenilik yaratış terakiyatı da icabi hemkarlıkı ige. Neticisi körünerlik. Meselen, inkubator tori kuruluşunu ilgiri sürüş. Çoğun tıptaki dəslepki icadiyyat karxanaları yenilik yaratış fondu təsis qilish üstüde izdiniş qatarlıqla. Biz Jungo ve başka kesek altın devletleri bilen bolgan alaqadar hemkarlıqını devamlı ilgiri sürümüz. Köp devlet erbapları, Reis Xi Jinping'nin mühim sözü dünyanın tınışlıqı, mukimliqi ve terakkiyatı gülün işige kımmetlik aktif kuş koştu dedi. İspanya'nın rayon siyasi alimi Rafael de Mora munulanı bildirdi. Reis Xi Jinping Birleşken Devletler Teşkilatı'nın nüfuzunu koğdaşını tekitledi. O sözü de Jungo teşebbüsünü yeni mi konkret hareketke aylandırdı. Tört avantgard teşebbüsü naid oldun körerlik iyige. Bu tehimi adil, muvafık bolgan dünyavi idari kılıç sistemisi berpa kılıçta muhim ehmiyet iyige. Germaniyanın süni akıl sahasındaki mütexessisi Stefan Robisch mındaq dedi. Reis Xi Jinping sözüde oturgu koygan yeni ideye, yeni teşebbüs, dünyavi güllenme kesiplerinin paul terakiyatını ilgir sürüştiki hareketlendirgüş küşmen bensi. Kelgüsi 10 yılda kesek altın devletleri pürsetini çın tutup, dünyanın tehimi adil terakki kılışıga türtki boludu. Mən bunundun ümit ve şençkit oldum.
1: Hürmetli radyoanlıqıcılar, yukarıda haberle anlattık. Haberlerimizden dektorları Abdursul Abdurayim bilen Zumret Yasin, növetçi muharari Amangül Habibullah, nazaretçisi Kurban Nasacab var.

Hürmetlik radyo alıcılar, bir bayan deniz zümrettek dolkullanıp durdu. Şangang, Juhay, Aumin, Çonkörüki denizini toğırsağı kesip ötüdü. Kamaletki yetken kuruluş tekniks arkalık selingan Çonkörük, Guangdong, Şangang, Aumin'den ibaret üç cayını tutaştırıp, Çonkoltuk rayonunun yuğurma terakkiyatıga küçük türtki boldı. Pero Andes agentlikinin başlıkı Felix Paz hayacallangan halda, biz huddi Jungo'da uçuraşkandek, tutaştırış küçü arkalık hemkarlık çoğunkurlaştırılıp, ortak tonuş mücessemlenip, rayonun ten terakkiyatı ilgiri sürülüdü, dedi. Asya Tinç Okyan İktisadi Hemkarlık Teşkilatı'nın Jungo yili yürüyüşlük faaliyetinin biri bolu süpüti bilen, Asya Tinç Okyan Taratkula yukur derecelikle munbiri, 9. ayının 5. günü Guangdong ülkesinin Şinjin şehirde ötküzüldü. Münberdin burun Münberge katnaşkan kısmen vekille Juhay Jungshan'ge berip, Jungochi zamanı vilaştırışının küçük tomurunu eskilip, Asya Tinç Okyan rayonu hemkarlıkının jallık ülgisi üstüde izdendi. Hınçın Guangdong Aumin Çonkur hemkarlık rayonu caylaşkan 220 kV'luk Çinyun Transformator Ponkıtı da

xıracatını tecişik yerden bir yarılıdı. Hem de elektör torunun enenevi energiyeyi tayını verişini azaydıdı. Biyadi Angliya şirketinin direktori Gı Hongdu muhbirgi mündaqtadi. Bu hemkarlıq türüde Biyadi şirketi asaslıqı avtomobil uçi iqtidari ve bulut kontrol kılış sistemisini tətkik kılıp yasab, Octopus Energiya şirketinin elektör torunu tənşel subsi ve mulazimetirgi tayınıp Angliyada ticaret kılıdı. Bu bizning Angliya yerli şirketi bilan hamkorlashishimizdagi nihoyat yaxshi bir misol. U mundaq dedi. Jungu avtomobil korxonalarining Angliyaning yerli korxonalari va tadqiqot apparatlari bilan hamkorlashish fursati nihoyat ko'p. Chunki to'xtoq avtomobilining ta'minot zanjiri nihoyat chuq. Bir avtomobilning zapchaslari taxminan 10 mingdan 15 minggacha bo'lib, avtomobil korxonalari kasbdagi o'xshash bo'lmagan qatnashchilar bilan hamkorlashishga to'g'ri keladi. Angliya Manchester dashosi yaqinda e'lon qilgan bir dokladda Angliya Jungu bilan yeşil texnika sohasidagi hamkorlikni cho'nqirlashtirishi kerak deb taklif berildi. Dokladda mundaq deyildi. Angliya Jungu korxonalarining Angliyaning yasimichilik kasbiga mablag' selishi ustida izlanib, Jungu'ning yangi energetik avtomobil yasimichilik korxonalarining Angliyada ishlab chiqarish asli hollarini ta'sis qilishiga ilhom berishi hamda hamkorlikni cho'nqirlashtirish orqali Angliyaning Jungu'ning yeşil texnika ta'minot zanjirining bosh oyoq xalqi kasblariga singishiga turtki bo'lishi kerak. Dokladning asosliq avtori Manchester Dashosi imkoniyatlik sijil iste'mol tadqiqotxonasidan Jamus Jigson mundaq deb ko'rsatdi. Angliya Jungu'ning yeşil yosimichilik tajribasidan naf ala oladi. Shuning bilan birga o'zining pul muomila mulozimati qatorliq sohalardagi afzalligini joriy qildira oladi. Hamkorlikni cho'nqirlashtirish, ham karbonsizlashtirishni ilgari surdi, ham Angliyaning texnik kuchlik yeshil iqtisodni taraqqiy qildirishiga foydaliq.

Hürmetlik radyo anlayıcılar. Keşkur'un Kahire'de koçu boyudaki aşkanıla kızıp gitti. Bir cungo taamları aşkanısı da oru çıkıp durgan cuvava tamak üstülegi ilip çıkıldı. Mısırlı heridar cuvavını çoku bilen kısıp, lazı açık suğu çılap, ihtiyat bilen ağzıgı saldı. Nurgun yerli kişiler üçün etkanda, cungo taamlarının təmi bir qetimlik yeniş tem sezgüsü emez. Bugünkü günde cuvava, ügüre, samaver şorpısıdın ekrandaki cungo hikayesi, ders hanıdaki cungo tıl yazıkıgıca, əslide tolumu yıraktaki cungo amilleri kayrıyaliklerinin kündülük turmuşuğa asta asta sınıp kırmakta. Yakın kıyıladın bu yan kayrıyadaki cungo taamları tamak kanları bara bara köpeydi. Bazı aşkanıla cungo'nun en enevi usulunu saklap kalgan. Bazıları şu cayının təmigi asasen korumalarını tanışıgan. Cungo taamlarının təmi aynen köçürüp gelinmestin, belki Mısır'nın yemek içmek medeniyeti bilen uçuruş yeryanı da yeniçi namayan boldi. Hakiki saklanıp kalgan medeniyet ezelden yekki yönelişlik sırtkı çıkarılmaydı. Belki öz ara düşünüş ceryanı da ortaklıkı iyi boludu. Cuvava nait küçük bolsa mı, lekin medeniyet almıştırıştın ibaret çoğun kaidini sığdıralaydı. Tem sezgüsünün dövlet çigrası bolmaydı. Adem bilen Adem'nin yıkılışı daim bir tamak üstülüdün başlanıdı. Eğer taamlarga bay cungoni deslepki tesirat desek, ondakta çoğun ekrandaki cungo hikayesini tedrici düşünüş dersi deyişki boludu. Bu yıl 7. ayda Çan'ın Kahire Kino Sözleşişi baş temisidiki Cungo Kino Heptiliki Kahire'de ütküzüldü. Cungo'nun 7 filmi de Cungo'nun gerbideki tağ deryalarının kıyafeti hem adli kişilerinin ailesi, hizmeti ve turmuşu bayan kılıngan bulup kinocula, obzorcula ve Ali Mektep okuguçilleri Katarlıklardan bulup 200'den artık kişi katnışkı gelip kırındı. Yakında Mısırlık artist Şerif özünün Ejda Restoranı'nı kelginizde karşı alımız namlık cungo filmi de rol iliş keçirmişini sözlep mındak dedi. Kino cungo bilen Mısır'nın medeniyet almaştırışını ilgiri sürdüğen körükü aylın alaydı.

Onun kino icadiyetiyle katnışış, yeni bir devletin medeniyeti ve turmuşuğa bivasit katnışıştın direk bir adı. Mısırlık kişiler Cungo hikayelerde peyda bulup, Kayra'daki tamaşı bulla, ekrandaki kaygı ve kuşallıkla üçün ortak hissiyatı bulup, medeniyet almıştırış, siz sözlen, men anlaydın, biz birlikte hikaye sözleyliği özgerdi. İki kadimi medeniyetlik devlet otursudaki ağırlık, eğer kilometre boyu hesaplığında hakikaten bek yirak. Lekin düşünüş arkalık ölçügende belkim intayın yakın buluşu mümkün. Bugün günde Hanzu tili dersi Kayra'daki Ali Mekteplerde kızgın alkışkı erişti. Bazıları Cungo'nun televizyon tiyatrlarını görüp Hanzucu ögünüş mahirlerine aylandı. Bazıları Cungo kinolarını yakşı körgenliki üçün Hanzucu ögendi. Bazıları Cungo karhanalarını kırıp hizmet kılışını ümit kıldı. Yani bazıları uzak medeniyetkiye tez terakki kılıvatkan Cungo'a kızıkıp kaldı. Til karmakka kuraldek görünsü mü emliyette tosal onu tügütüşünün açkıcı. Mısırlık bir yaş Hanzu tılıda yakşımsız diyen sözünü kılalısa, onun Cungo bilen bolgan münasibeti bir kadem yıkılışıdı. O Cungo edebiyatını okuşka, Cungo kinolarını görüşke, Cungo cemiyetini düşünüşkü başlığında, o tonuyduğan Cungo tekimi konkret bulup, adetteki turmuş adi ademle, kuşallık ve kaygı hesretki tolgan, hakiki Cungo'nu körüdü. Şangcang deryası, Huanghe deryası ve Nil deryası ayrım-ayrım halda Cunhua medeniliki ve kadimki Mısır medeniyetini barlıq keltürgen. Bugün hükünde işküçon medenilikni tutaştırgını tögü kongırkı bilen yelkenemez, belki Cungo taamdırı. Kayra'daki tamaşibillarını birdem küldürüp, birdem yığlatkan Cungo kinosu. Yakşımısız dep aralı diyeligen bir cümle söz. Bu küçük ama hakiki dakikle el kalbini tutaştırışının en canlı kartinisi. Cungo pırıkı yıraktaki tesavvur bulmasın, belki koç koylada uçratkılı boludugan kündülük turmuş. Cungo Mısır dostluğu mu bunun bilen devamlı çoğunlaşmakta.

Kıdırlık dostlarla vatkınlar sənət səhnisi programımızı. Programımızlar millet xalqların nadır naqşı müzikleri uzunlar bulu atıdı. Əmdi Qazaqça naqşıların yaz keçisi naqşını uzunlar sunumuz.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış dərsxanısı, penni umumlaştırış sahibisi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini əvç kaldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Sağlığı Zor Baylıq Proqramısını anlayışlarına qarşı alırıq. Mən riyasətçi Roşangül İmam.

Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının Sılı Şetin Abonçılar Terminalı da Maskadem'de anlatılıdı hem de her vakit kayıtı anlığılı buludu. Radio anlıkçı dostlar, bu kıytımki programımızda mundaq mezmunlarda anlatış verimiz. Sağlamlık haberleri ise hepimizde 3 türlük bovaklar, balılar boyumları devlet ölçümü yolu koyulup balılarının sağlam ösüp yetilişine güç koştu. Devlet doğru nazaret kılış başkuruş idarisi doğrularını uçurlaştırıp, menbesini sürüştürüp başkuruşunu küçeytti degen haberler dektanlarda bulundu. Sağlamlık bilimlerini hemma ailege yetküzeyli sahipimizde bir optan aşkazan kandaksıge palaç bulup kalıdu degen mezmun dektanlarda bulundu. Addi sağlamlık hareketleri sahipimizde nemüşçün elektrik sükünürlerini işiltip olgandın kiyin, pekat kaygın

Yaqında Dövlət Doğru Nazarət Qilish Başqurish İdarisi doğrularını uçurlaşdırıb mənbəsini sürüşdürüb başqurış xizmətini yanımı küçəytiş doğrusudaki uxturuşunu ilan qılıb, doğrularğa toluq tür boyuca kod beriş, toluq zəncir boyuca savma qilishini işqa aşırıb, beriş kitəgişliklərgə toluq kod beriş. Kodni körsəla cəzmən savma qilishini işqa aşırışını tələb qıldı. Uxturuşda mundaq aydınlaşdırıldı. Doğrunu bazarğa seliş, İcazetini ilkide tutkıcı cezmen doğru perklendiriş kodini enge aldırış ve köp kod bağlaşını tamamlap bir nersige bir kod buluş. Ners kodini ten sürüştürüşünü işqa aşırış gerek. Doğru top setiş karxanaları cezmen savma kılıp seliştürüşünü ambarğı kırgızıp tekşürüp ötküzü veliştiki cezmen tallaşkı degişlik türkiliş gerek. Parça setiş karxanaları ve işletküçü orullar rüzüş ve setişini derhal toq tutuş, hem de tekşürüp bir taraf kılışı gerek.

Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sahibimizde bir obdan aşkazanını kandaksıge pahalatçı bulup kaladı o degen mezmunda sözlep birimiz. Tamakni bir neçik apam yemeyle kursak köpeş, kekürüş, könlü ilişiş karmakka adet kiç göründüğün bu aşkazanı bir aram buluşta aşkazanının hareketlendirü güç küçüden mesele çıkan buluşu. Yani tibabette eğitilip atkan aşkazan yenik paylaşlıki buluşu mümkün. Aşkazan yenik paylaşlıki mekanikilik tosuluş bulmağın ahvalda aşkazanın boşutuş iktidarının astılap yemekliknin aşkazanda turuş vaxtının uzarıp geçişini keltürüp çıkırıp azim kılış yoludaki bir qatar kesellik alametlerini keltürüp çıkırışını körüstüdü. Ammibap kılıp etkanda aşkazanın ağırlaş turuş maşınısı bilen yetküzüş tasmısıdın çatak çıkıp hareketi barğansırı astılap getidü. Hatta iştaşlaşka askalıdü. Bu bir xil aşqazan üçey hareketlendirü güç küçi tosqıllıqqa uçuraş xarakterlik kesellik bulup funksiyalik aşqazan kesellikning bir xili hesablanadı. Aşqazan yenik palaşlikining kesellik alametleri köp qılıp boladı. Eğir yenikliki adamga qarap farqlıq boladı. Daim uçuraydıqanları birinci tamaqtan keyin qorsaq köpüş, üstünki qorsaq bi aram buluş yoki ağırış. İkinci baldur toyuş toyqısı buluş. Bir neçik apam yesila toyup kalgandak es kiliş. Üçüncü, könlü elişiş, kusuş. Bolup mu, azim bolmağan konu yemekliklerini kusuş. Törtüncü, eğir bolganda, yana ozuqluq yetişmeslik. Elektrolit, kalaymı kalışış, katarlıqlar körlodu. Dikkat kiliş kitegiş.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldığını iyileş, sağlamlıkını ilgir sürüşünün en yakış yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkını ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders kansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
1: Addi sağlamlık hareketleri.
2: Radio anlıqçı dostlar, bu sahibimizden nem üçün elektrik sükünürlerini işletip olğandan kiyin, kəyügənini etib etkendin başqa yana çatoğunu tartıp çıxırıb etiş kerek degen məzmun deqtınlardı buludu. Bugün köpçelikkə tavsiye kılıdığan sağlamlık addi hareketi elektrik sükünürlerini işletip olğandan kiyin çatoğunu tartıp etiş, tizgin əkni besipla etib etməslik. Nurğun elektrik sükünürlerine kütüş alıdı da yana az miqdarda tok ötüdü. Bu tok sərib qılıblı qalmay, yana davamlıq aciz elektrik magnet meydanı hasıl qılıdı. Gerçi, yakki elektrik üskünürlərinin kütüş alıdıdaki tok sərbiyyatı çoğun bulmuşsa mı? Lekin televizor, kanal köpəyt güç, kompüter, tok qaçılıq üçünü qoşqanda bir yılda artıq çıqqan tok bulu bir vaq yaxşı tamaq yiyiş giydudu. Texmo muhimi, güldürmamlıq yamğur yaqqan küllərdə çatov, Elevi tilmegen elektrik üskünürlerinin tok besimi muqim bulmaslıq səbəbidin asasi taxtisi asallı köyüb gedidu. Çatavını tartıb etiş, ən bivasta, ən üzül kesil tok üzüş usulu bulub, heç qandaq kütüş halıdının keliştir.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjang Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosi.
2: Şinjang Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosi açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçilik bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıp, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalning gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketadi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjang Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosi.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En enevi örf adet çoğunkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

yükselen vatan Şincan. Hürmetli radyo dinleyiciler, bu sahipimizde Şincan'ın yakşı açlık yağlarının memleketlik yarmankede 1 milyar 600 milyon yenden artık zakazgı erişkenliğini tanıştırırız. Yakında 8. nöbetlik Cungu açlık soğudu yığını Hunan Çangşa'da ötküzüldü. Bu nöbetlik açlık soğudu yığını mezgelede Şincan'ın ala süpetlik açlık yağ mahsulatları da türlük gelişim imzalaş zakazı 1 milyar 689 milyon yenge yetip, tordaki açlık soğudu

0: 2 milyard 784 milyon yen tamamlanıp nakit meydanda satılan açlık yağ mahsulatı 107 milyon yenge yetti. Bütün memleket bazardaki tonuluş derecesi ve şöhreti yenemi özdi.
1: Tonuşturulışça bu nöbetlik açlık sodi yığınıda açlık bir xatarlıkı da cahandaki bağırlık birikme küşünü mücessemleş. İşlep çıkırış bilen setişini öz ara yuğuruş. Öz ara ravallaştırış arkalık terakkiyatını ilgiri sürüş baş temi kılınıp, devlet içindeki açlıkka alakadar çoğun tipteki karhanlar ve pul muamele aparatları katnışık teklif kılındı. Şincan körgezme ömeki markeni birlikke keltürüş, haslıkını gevdelendürüş, emeli ünümge ehmiyet veriş talepini cürdep, Abdonom rayon Bengtuan bilen birlikte körgezmeyi katnışıp, Abdonom rayon hem de Bengtuan'nın ala süpetlik açlık, yağ baylıkını bir tutaş orullaştırış, bir tutaş tonuşturuşunu bir tutaş pilallap, Şincan'ın açlık kesbinin umumi seviyesi ve Şincan'ın yakşı açlık yağları kuruluşu neticelerini merkezlik namayen kıldı. Körgesme boyumlarını tallaşta Şincan'ın yakşı açlık yağlarının kollektif ölçümüne doğrulunup, elaları işçiden elalarını tallap 160 net çıkarhanının hem köp miktarlık açlık yağları hem karabuğday, Nokut Katarlık has türlerini öz işçige algan 390 xıldın artık mahsulatı bekitildi. Paaliyette, Şincan körgesmi ömeki yana xemir taamlarını tayarlaş, sənət numari urullaş Katarlık alqılarını təsis qılıp, Şincan'nın açlık yağ süpət əvzəllikini bevasta namayan qıldı.
0: Açlık soda yığını mezgelede Şincan yine Hunan, Çinhay, Liaoning'den ibaret 3 ülkenin açlık mesul tarmakları bilen ülkeler ara işlep çıkırış setiş stratejiyelik hemkarlık gelişimi imzalab. Uçurdun ortak behrimen buludgan, teminleş bilen ihtiyacını udullaştırılgan, daimlaşkan mekanizm oruntup, Şincan'ın açlık yağlarını asaslık setiş raylarına kirgizüştüki tüzüm karakterlik yolunu açtı. Şincan'ın yakşı açlık yağları mahsus meydan tanıştırış yığını ötküzüş arkalık. Bütün memleketteki kespi setivili sodigerlerini nakt meydanda kengişişki teklif kılıp, del cayda udullaştırış süpüsü kurup, temelli göçü terepilen ihtiyaclık terepinin yakki kıytımlık setivilişten uzak muddetlik strategiyelik hemkarlıkı özgürüşüge hakiki türtkü boldu.
1: Keyingi qadamda avtonom rayonlik ochliq va moddiy ashyo zapas saqlash idorasi bu navbatlik ochliq savdo yig'inining natijalaridan yaxshi foydalanib, davlat ichidagi oldingi qatordagi korxona a'lo sifatlik turlarini tashabbuskorlik bilan ko'paytirib, uzoq muddat muqim bo'lgan ishlab chiqarish, setish hamkorlik ko'vriki barpo qilib, ochliq kasb zanjirini uzluksiz uzartib, Shinjangning ochliq Yağ kəsbi bazını kengaytış, süpətini östürüş, marka yartışıqa küç qoşub, kəsbinin tipini özgərtib, dəriyicisini östürüş işke türtkü buludu.
2: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab, tank quyaşını, Səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətnin ailisi. Rəngar büyük Cunhua, biznin bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Dilo ve Kanun.
1: Hürmetlik radyo anlıgıcılar. Sanji Oblastlık Bazar Nazaret Kılış Başkuruş İdarisi yakında mektep etrafıdaki kanun belgelemeyi kılıp bir türküm tipik dilolarını tekşürüp bir taraf kıldı. Bugünkü dilo ve kanun sahipimizde bu dilo misallarını sözlep birimiz.
0: Mektep etrafıdaki muhitni sıcıl saplaştırıp, koramığı yetmeyenlerinin sağlam özüp yetiliş, bihatarlık tosquını hakiki müstekemlep, mektep etrafıdaki muhitni her tarafıma mahsus tüzeş hizmetini çoğunkur alğı sılcıtıp, mektep etrafıdaki türlük bihatarlık yüşürün kavip hatırının ünümlük aldığını iliş ve onu tügütüş üçün Sanji Oblastı yakında tekşürüp bir taraf kılgan mektep etrafıdaki kanun belgelimi kılap bir türküm tipik dilo misallarını tövendikçe umumi uxturuş kıldı.
1: Birinci dilo misali. Guchun nahiyasidagi ma'lum o'qish qurollari do'konining ijozat olmay turib, o'z maylicha nashr buyumlarini tarqitish kasbi bilan shug'ullanish dilosi. 2026 yili 5 ayning 8 kuni. Guchun nahiyalik Mariniyat tantarbiya radio televiziya va sayohat idorasining qonun ijro qiluvchi xodimlari maktab atrofidagi Mariniyat bozorida maxsus tekshirishni qanot yaydirganda Guchun nahiyalik 6 o'tir maktab atrofidagi bir o'qish qurollari do'konining do'koni ichiga bolalarga bo'lgan dastlabki tarbiya bo'yicha nusqalab yozish mashqi Balalar resim sizişini ögünüş, yürüyüşlük kitabı katarlık cemi 32 parça kitabını öz meyliçe tızıp koygallıkı, hem satkallıkını baygıgan. Tekşürüş arkalık bu ticaret asası gevdisi kanun bu içe, neşir boyumlar ticareti icazet namısı almayı, neşir boyumlarını parça setiş ticareti pahaliyeti bilen öz meyliçe şugullanıgan. Bu, kinişkisiz neşir boyumlar ticareti kılıçtak kanunu hılap kılmışkı teve. Yukarıki kılmışlar neşriyatçılıkını başkuruş nizamının 35. maddesinin 2. tarmakıdaki alakadar belgelemelerini kılap. Neşriyatçılıkını başkuruş nizamının 61. maddesindeki belgelemeyi asasen Guchun nahiyalik Mariniyat tantarbiya radyo televiziya ve sayahat idarisi kanun boyunca dükkan igisi kanunu kılap ticaret kılgan 32 parça kitabını musadırı kılış. 500 yen cerimanı koyuş memuri cezası bedi.
0: İkinci dilo misali. Manas nahiyasidagi ma'lum do'konning belgilimiga xilof holda qoramig'i yetmaganlarga tamaki setish delosi. 2026 yil 5 ayning 26 kuni Manas nahiyalik tamaka maxsus setish idorasi 12313 tamaki to'g'risida arz qilish, pash qilish yib uchini topshirib olib Shuezi g'arbi yo'li 1-chi o'tir maktab atrofidagi ma'lum do'konda qoramig'i yetmaganlarga bo'laqlab tamaki setishdek qonunga xilof qilmishning saqlanganligini inkos qildi.

Aman teniniz sağlam boludu. Bu maksatka ademge, üşkat, cüzü posti, pinna, ürek meğzi, çakakol, yonçun savukatarlık hem doğra hem yemekli kılındığı materyallar hem aşağı kılıngan. Öpkünü uzıklandırıp nefesini tanşaydı. Kanfoyan şirketinin Fupinzi, Beychankan, Goşu, Lingci katarlık maksatları Heridala'nın itiraf kılışı erişti. Kanfoyan şirketinin arkaysı vilayet Naya şehirlerde emeli dükkanı bak. Kuş haber. Kanfoyan şirketinin sağlamlık yetekçisi Fatime Muallim 9. ayının 16. günü Bay Naya Katnaş Yolu Şarkı Körük Mahallesi 12. bina 105. numar Kanfoyan maksatlarını maksat seçti dükkanda. 9. ayının 17. günü Aksu Şehri Aybulak Mahallesi 9. numar Kanfoyan maksatlarının maksat seçti dükkanda Heridala'ya 100 liranı maksat verdi. Şununla birge bir kısım maksatlarının birini seti varsa birini soğukat kılış faaliyeti ötküzüldü. Çünkü dükkanı kegen Heridala mukapatlık faaliyet katlaşıp kütülmegen kuşallık erişerleydi. Konu Herida yeni Heridan başlap dükkanı kese mukapat verildi. Mesela soraç kızıklığına telefon numarı 400-666-1185. Sağlam bolaydısınız Kanfoyan şirketinin maksatlarını tallan. Hua Çınfey 23 yıllık konu karxana Kanfoyan şirketinin maksatı. Öpke adem bedinde hava aylandırılan mohim elza. Öpkünü yakşı asırsanız nefsiniz ravan teniniz sağlam bolodu. Bu maksatka ademge, üşkat, cüzü posti, pinna, ürek meğzi, çakakol, yonçun savukatarlık hem doğra hem yemekli kılındığı materyallar hem aşağı kılıngan. Öpkünü uzıklandırıp nefesini tanşaydı. Kanfoyan şirketinin Fupinzi, Beychankan, Goşu, Lingci katarlık maksatları Heridala'nın itiraf kılışı erişti. Kanfoyan şirketinin arkaysı vilayet Naya şehirlerde emeli dükkanı bak. Kuş haber. Kanfoyan şirketinin sağlamlık yetekçisi Fatime Muallim 9. ayının 16. günü Bay Naya Katnaş Yolu Şarkı Körük Mahallesi 12. bina 105. numar Kanfoyan maksatlarını maksat seçti dükkanda. 9. ayının 17. günü Aksu Şehri Aybulak Mahallesi 9. numar Kanfoyan maksatlarının maksat seçti dükkanda Heridala'ya 100 liranı maksat verdi. Şununla birge bir kısım maksatlardan birini seti varsa birini soğukat kılış faaliyeti ötküzüldü. Çünkü dükkanı kegen Heridala mukapatlık faaliyet katlaşıp kütülmegen kuşallık erişerleydi. Konu Herida yeni Heridan başlap dükkanı kese mukapat verildi. Mesela soraç kızıklığına telefon numarı 400-666-1185. Sağlam bolaydısınız Kanfoyan şirketinin maksatlarını tallan.

0: bunularını eskertirdi.
1: Tamak ni ilmi buyrutup, sağlam uzuklanaylı. Tamak ni pakız yap, eşip kalgan bulsa elav alaylı.
0: İksatçıl ve ticeşlik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
1: Tamak stili medeniyliki, ictimai medeniyliknin ıhcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslık ni, emmimiz özümüzden başlaylı.
2: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yamrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Münbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radio anlayıcılar. Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın Münbetifra programısını anlayışlarına karşı alımız. Ben Perhat Ömer.
1: Ben Roşengül İmam.
0: Bugünkü programımızda tümündeki mezmurları da alış birimiz.
1: Gülünüvatkan yezi kentlerine nazar sahibimizde sayahatçılar icatkarığa aylanıp Turpan şehri boyluk medeniyet sayahatının yeni hayatı küçünü urguttu degen mezmurlarını dekitinlerine sunumuz.
0: Kaltıs bir iş mahirleri sahipimizde Yerkin Bek Kuşbay bözüşke ve tırışıp işleşke cüret kılıp bakmacılık arkalık kırımlı aşırışının yeni sahibisine bütti. Çapçal Şibe Abdun Nayis'teki keşçici ayal liyin bir renglik ip bilen 18 yıl milletler iştibaklık reçtini tutaştırdı digen mezmurlar diyektiğinatı buludu.
1: Yezi iyiliki yeza dehkallarga alakadar uçurlar sahibimizde. Şincan su apıdı, kurgakçılık apıdıdın mudabiyeliniş torni zıç tokudu kadarlık uçurlarını anladığımız.
0: Radyo an uçurlar. Programımız Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın yeni taratkı sılış retiğin abonçları terminalda her vakit kaytırıp anlığılı buludu. Hem de dehkallarla programımızın tepsili mezmunları da olsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: Radyo yuvamı kuçula. Bugünkü gülün vatkan yezi kentlerinin nazarı sahipimizi köpçülükte Turpan şehrindeki buyluk Menzir rayonunun yezi ilgiliki medeniyet hayatının yuğuruş yeni yögem resmini kandak sızgalık doğrusu sözler birimiz.
1: Baş göz meskildeki yeşillik kıpırkengen buylukta 1000 metr uzunluktaki üzüm barına da tallar çırmışıp sapak sapak üzümler talgıp atmaya kalgan bulup Nesirdin Efendi'nin eşekki mingen mis heykeli aldı da sayahatçilerinin ayağı üzülmeydi. Bu yer ilgiri sayahatçiler aldıraş daka kıladığan sayılı sayahat Menzir rayonu bulup bugünkü künde dankını anlap gelgen nurgulluğun sayahatçiler kep gelip ilgilik tiklep yıldız tartıp medeniyet sayahat icatkarlarına aylanıp yezkentlerdeki konu oyl aralarını canlandırıp yezkentlerinin terakkiyatına yeni kuvvet koştu.
0: Devlet 5 derecelik sayahat Menzir rayonu buyluğu caylaşkan Nesirdin Efendi Menzir bahçesi bir tipik ıhcam görünüş bulup bahçede medeniyet körgezmesi örp adet oyunu koyuş, tetkikat, ögünüş, sınaş, A derecelik ailevi mihmanxanı bir gevleşken idi. Bugün künde avatlıkı tolgan bu medeniyet sayat boyuşluğunun kurgucusu, Shandong Shin'nin bir kıtımlık sayahat arkalık turpan bilen reşti bağlap, sayatçıdın medeniyet sayat icat karıga ayınıp, konu hoyla aranını özgertip derecesini östürüş arkalık barlık kelgen, medeniyet sayahat türü işgelikini tesavvur kılış naid tesidi. Köp kitim turpanlı sayahatki barganda ot yurtu tüprüklükki özgeçi halk örüp adet menzirsi Shandong Shin'ni çoğunkur təsirlendirgeniydi. Menzirini köp körgendiğinkin onun da bu yerde kiliş oyu peyda bulup turpandaki əsli turmuş menzirsini her kaysi caylardaki sayahatçilerge namayan kılıp verişini ümit kıldı. O buyluktaki əsli konu hoylini icarigi elip kent külemde çakmaslık, kent külemde koruluş kılmaslıkta çantırıp yez kentlerinin əsli kıyabdını en zor çekti saklap kılıp konu turalgularını koğdaş karakterlik özgertip konu hoylini kaydedin yeni hayatlıkı eriştirdi.
1: Nesirdin Efendi halk örp adet bahçesine girsiniz, hemmeli yerde turpandaki kaynak turmuş iznalarını göreleysiz. Ham kesek koru temi, nakşlik yağaç dervaza, kademi ücmi derefi cimcit kat götürüp turgan bulup, ammının ilgiriki turmuş menzirsi kayta eks ettirilip, sayahatçilerinin örp adet medeniyetini düşünüşüdeki köznekke aylangan idi. Üzüm karıyı doğru astıda şoh meşrep usulü oyununu vatkan bulup, sayahatçiler onunla koşulup, halk örp adetinin celipkarlıkını çökme sınava tattı.
0: Bakçı rayonu sayılı sayat daka kılıç bilalı çekildim kalmayı sınaç kesip altını üzlüksüz beyitti. Bakçı rayonundaki devlet A derecelik ailevi mihmanxan bulup bağlangan Nesirdin Efendi korkudaki kesek usulubdaki yataklar rayon hastalıkını saklap kalgan. İçki kısımıga zamanı bilaşkan ekli iktidarlık öy cihazları seplengen bulup en-envi kıyafet ve rahat turalgını sınaşka ten itibar berilgen idi.
1: Şincan Sayahat Ailevi Mihmanxanı Cemiyetinin muavin baş katibi Nesirdin Efendi Qorqının mesuli Cangşiya mundaq dedi. Biz Turpan medeniyeti yıldız tomurini körgili, es kılgili, tutkili boludugan çökmiz sınaşka aylandırdık. Qorq Şincan gayrimaddi medeniyet miraslarını çökmiz sınaş boşluğu bulusupti bilen sayahatçiler hem 12 muqam peşkadem sənətkarlarının əsli halette etkan naxısını köngül koyup anlap, kelip da gülbesiş, nan yekşi önürünü bevastis kılalaydı. Şundakla 100 yıllık çünçige kirip turpallıklarının turmuş əkıl parasını es kılalaydı.
0: Bunundan başka bakçıda kündüzü kahve, keçte arak içiş, istirahat boşluğu berpa kılınıp, kündüzü çüştün kiyin çay içkeç aram ilinsa, keçisi çırak yandırılıp keçilik sayahat istimol menzirsi uzartıldı. Kumbelen davalaş sağlamlık kütünüşü, özgeçi yemek içmekler toluk sepinip sayahatçilerini bu yerge kilip sayahat kılıştın, kilip turmuşun sınaşkı özgürüşü götürtü boldu.
1: Sırttın kelgen icatkarlar yezi kentlerde yıldız sarttı. Tehimo muhimi şu çaydaki ammının kırımını ortak aşırışıga türtkü boldi. Nesirdin Efendi örp adet bahçesi ticaret kılış ceryana da etraptaki kent ahalılarını köplep kubul kılıp işgı uğrullaştırdı. ailevi mehmanxana başqurğuçısı, aşbəz, oyun qoyğuçılar, bağven qatarlıq nurğullığan yerlik amma işki aldıdala işqi urullışıp, aylık kirimi 3000 yuandın 6000 yuangeçə moqimlaşdı.
0: İlgiri boyluqtın sayahat qilishdi bir günlük sayahat asas qılınğaçqa, sayahatçılar mənzəri körüb bulubla aldıraş ayırlatdı. Mənzər ayını ul əsərlərinin sicil mükəmməlləşi, bilet keçirim qilish siyasətinin əməliləşib yolğa qoyulışı əgişib, ticarət zodu mühiti üzlüksüz əlalışıb, sırtın kəlgən köpləgən sayahatçılar boyluqtın mənzərisi və adimiyyət mənzərisi məbdun bulub. Qelib iqlik tikləşini tallab, yeni boyluq kişiləri aylandı.
1: 55 yaşlıq çoğçınlıq hərbiylikdən çəkingən Jiang Kai 2018-ci ildəki bir qeytimliq ailə sayahatının özünü sayahatçıdın yeni boyluq kişilərə aylandırıb qoyduğanlığını oylapmı baxmağan idi. Sayahat və boyluqqa rişti bağlıqanlıqı üçün 2023-ci ili o səbdaşları bilən Çinba Kutsuğa gelib dost adaş ailəvi mehmanxanasını qurub boyluqda yıldız tartdı.
0: Qısqığını bir neçə ildə boyluqdakı ailəvi mehmanxanalar dəstləbki 10 neçədən köpüyüb, bugün gündə 80-ə yaxınlaşıb, karvat sayı 1400-dən aşdı. Sırtdan gələn bir türküm iyilik tikləgüçlər ailəvi mehmanxana mədəniyyət icadiyyət tokunu sınaş şadlıq bağçısı açıb, qəhvə keçilik iqtisadi, çökmə oyun quyuş, qeyri maddi mədəniyyət miraslarını tədqiq qilish, öyrünüş qatarlıq yepyeni kəsb altını elib gəldi.
1: Çinva kutsuda çıraqlar çaqnab, keçilik sayahat iqtisadi coş urup ravajlandı. Mənzərə rayonu Nukul, üzüm sayahatidin ailevi mehmanxanada dəm iliş, örp adetni sınaş, sağlamlıq fütünüşü boyunca tətqiqat ögünüşü qatarlıq köpxil əndislərgi qarab tüp özgərddi. Bugünkü gündə boyluqdaki 70%-dən artıq yerlik amma işki aldıdıla sayahat tamıqı yep, mədəniyyət sayahat kəsbi əqiqi türdə xəlqni beytiş kəsbi qaylandı. Qədəmi kəntnin yep yeni hayati küçəyə orğutulub, yezi kəntlərini gülləndürüşkə üzülməz mədəniyyət sayahat küçü qoşuldu.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq tayarlışımızda kançılık vaxt gedirdi?
2: Şalının görüşke ayınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga ayınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Daş, yani kançılık bana mıyız?
4: Kilayıl dep kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya kotan. Ne oldu?
5: Ne miyiginiz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ne miyiziniz balıyı vurdu? Soğatlarını bağandı göster ya. Vallahi yakıştı.
4: Hey, dikkat kıl!
3: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesin mi? Kancılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydı ki kılıp abdomobil heydep bırmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Abdomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru tikməyidirsiniz, katnaş qaydısıga anlıq rəayət qılın.

0: Kaltız beyiş mahirleri.
1: Radyo anlayıcılar hem de kaltız beyiş mahirleri sahibimiz bu içe. Çingil Nayısı'ki çarvıçı Yerkinbek Koşbay'ın bözüşke ve tırışıp işleşke cüret kılıp bakmışlık arkalık kırımlı aşırışının yeni sahibisinin pütkelik doğrusudaki ilk ayını sözlep birimiz.
2: Çingil Nayısı'nın Tay Keşken Basarı Akkar'ın kentindeki Yerkinbek'nin çarvıçılık meydanada Safolik Altay koyları bilen yeniden kergüzülgen Doğuyan koyları bəhraman otlap çarabıçılık meydanı hayatı küçük dolgan idi.
1: Yakın kıyılardan buyan Yerkinbek təşəbbüskarlıq bilen özgürüşki intilip dadil izdinip, öz yerinin bakmıçılık asasığı tayınıp ən-ənivi Altay koyu bakmıçılıkıdın Safolik Şalğut koyunu kürgüzüp kəsb dəriyisini özdürüşünün paydasını gördü. Andın yeni sınak tariqisi de bekip yukur məsbatlıq Doğuyan koyunu köpeytişkice torda bivası körüstüp setiş yığın endisi üstüde izdinip setiş yollarını kenaydı. O yana bözüşke tiriş işleşke cüret kılıçtak ilgilik dikileş gayret bilen çarabıçılık kesbini çoğunkur kızıp nesil yakışılaş ilmi bekiş torda ünümünü aşırıştın ibaret tipini özgertip derisini özdürüştün yığın yolunu tipip çıktı. Bu Çingil Nayısı'nın yaylak çarvıçılıkının süptünü öztürüp ünümünü aşırış, ölçemleşken ailevi çarvıçılık meydanı yetiştiriş, yezikent kesiplerini güllendirişke küç kuşunun canlılık ıhçam kartinesine aylandı.
2: Neçi yıl ilgirla Yerkinbek ailevi çarvıçılık meydanına tayınıp ən-ənivi tarqaq bakmıçıdın kölemleşken bakmıçılık ailesine aylandı. Hem de siyaset cehettin yar yölek buluştan paydalanıp yardım pul, yem xəşək və nəsillik qoçqar mədədəgə erişib, baxmıçılıq önümünü görünərlik östürüb, 2025-ci ili ailəsinin yıllıq kırımını 150 min yuandan aşırdı. Öz cayının ələ nəsillik qoy baxmıçılıqını çoğunqurlaşdırış bilən billə, o, izdiniş qədəmini toq tutup qoymay, nəzərini köpüyüş iqtidari texımı gəvdəlik bolğan göç qoyu nəsliqə qaraddı.
1: Bulundun ilgiri Yerkinbek başka kesbi kooperatifinin 30 doğuyan koyunu kürgüzüp sınak tariqisi bekişine kanat yaydırgan idi. 5 yıl bekip küzüş arkalık o doğuyan koyunun Taykeşken bazarının yerli kilimat muhitiğine ait yakışı maslış alaydı. Bu neslinin 80%'ki yiğitliğinden koş kozlaş nispetiğe ilişkerlik geni. Yerli koyularının birini kozluşluğu siliştirganda evzellikinin naiti gevdilik işkerlik geni. Onun üstüge doğuyan Qozusunun 4 aylılık otandan çıkıdığalıqını, her birden şu caydaki koyu siliş durganda 200 yuan köp aydı yaratıqlı bulduğalıqını, iqtisadi ünümün körünerlik bulduğalıqını kuşarlıq bilen bayqıdı. Doğuyan koyunun məsulatı yukur buluş alaylıkını, etrafki kent ahalarına ait tezli bildi. Köpçülük onun kuludu nesil kirgüzüşünü bəs-bəsdi ümit kıldı.
2: Kent ahalılarının nesil kirgüzüş ihtiyacı eşiş, özüdeki nesil topunun sani yeterlik bulmasızlıktak əhval azdı da Yerkinbek Doğuyan koyunu köpeytiş gölümünü kengaytiş oyağı geldi. Bu yıl 7 ayda o Çingil Nahiyyası'nın dehkallarığı nebiyet güzüş bakmıçılık yardım bulunan yardımı da Şendong'dan 100 Doğuyan koyu kirgüzdi. Bugünkü günde onun bakmıçılık meydanı da cem'i 50 safolik koyu, 206 Altay koyu hem de yeniden kirgüzülgen 100 Doğuyan koyu bekılıp atıdı. Çarvı topunun nesil kurulması üzliksiz əlalaşdı. Bu yardım pul siyasetti onun nesil kirgüzüş, topni kengaytış jarayanındaki məbləğ besimini ünümlük tügütüp, kəsip tərəqqiyatına güçlük kuvvet qoşdı.
1: Yerkinbek mundaq dedi. Bu qıtım Şendong'dan 100 Doğuyan koyu kirgüzdüm. Mölçerini çeşit 2027 ile 2. ayda 150'ni kozlap 50 min yuandan köprek kirim kılışı mümkün. Nahiye bakmışlık ailelere ehmiyet verip 50 min yuan yardım pul bədi.
2: Yerkinbek siyaset tehrike arkalık işenişini aşırıp öz aldığa yenilik yaratıp çıkış yolu izledi. O yetiştiriş, bakmıcılık gölümünü seçil küçeytiş bilen bille, torup basırını nişallıp, özünün bivaslı görüstüş hizmet hanısı kuruşka tutuş kaldı. hem de kıskısın ve bevastı körüstüş supısıga tayınıp, rayon çeklemesini bozup taşlap, özünün ela sipetlik göç koyeni bütün memleketinin erkaysı çaylarına setip, yaylaktın bütün memlekettiki istimalcılarının tamak üstülüge çıkışkıcı bolgan setiş yolunu içini ümit kıldı.
1: En-envi bakmıçlıkta muyum buluşunu közleştin, neslini yakışılıp elalaştırışını közleşkice, Yerkin Bek'nin iyilik tikleş yolu del Çingil Nayis'nin çarpışlık kesmini tip özgertip terakki kıldırgalıkının canlı kartinisi.
2: Yakınki yıllardan boyan Çingil Nahiyesi mevkani öz cayının boyluk evzellikine koyup çarbı neslini yakışılaşını zor güç bilen küçeytip ailevi çarbıçılık meydanlarını paal yetiştirip dehkallarga nep yetküzüdüğün türlük yardım pol siyasetlerini emeliyleştirdi. Hem çarbıçılarının bakmıçılık kurulmasını tenşep elalaştırışıga yarı yölek bulup bakmıçılık ailelerini setiş yollarını kengeytişge ilhamlandırdı. Bütün nahiye boyunca hazır 210'dan artık ailevi çarbıçılık meydanı yetiştirildi. Barğansıri köp çarbıçı en-envi bakmıçılık tepekkürüdün halkıp, bölüşke, tırışıp işleşke cüret kılıp, ela nesil, yakşı siyaset, torunun küçüden paydalanıp, kırımını aşırış yolunu kengeytti.

0: Leydigan usup ikkelligini his kıldı.
1: Bugün kündeki bu hu keşçilik kazıp hanısı işlep çıkış seyhi bulup kalmay, yani okşas bulmağın kişileri topunun ihtiyacı tən eytimar berilgan işgı orlaşış makanı bulup kaldı. Kim tikiş maşinisi işletişini bilidigan, tikiçilikini bilidigan on netçi her millet işçisi məxsus zakaz talonlarını kubul kıldı. Yeşi çoğarak yurttaşlar keşti kıskuç, zencir, katarlık, medeniyet, icadiyet, küçük buyumlarını tikidu. Herkit kolaysız miyipler, her günü dükkanı gelip işleşke amansız kalgaşka, keşçilik dükkanı işini onlarına uyuyge apır berip, iş bütkendiğin kin iş aldığı berip yığıp aldı.
0: Bir adli öydün bir körkes misalıgı çe, işki ademden netçi onlu her millet amının, işki uğruluşşıgı törtge buluşgı çe, leyin 18 yıl yenini əpçillik bilen tuttu. Onun keştiligini nəps, keşti əsərleri bulubla kalmay, texmo muhimi, her millet ad sınırlarının kol tutuşup, ilgirləb kirimini aşırış yolu boldu.

Bu yıl kelkün mezgili kirgenden bu yan Şincan temperatura adetin taşkırı yukurlaş, öl yığın körünerlik az buluştek in tayin açar hava arayıgda uç gelip, kelkün kurgakçılık hep hatar girelişip katlandı. Bu meydan keskin çoğun sınav aldı da Şincan suçuluk tarmakları kelkündün mudapi yeliniş, kurgakçılıkka takabül turuşunu içki koldu tutuştu çığın turup, aldığını iliş tizgilleş tedbirlerini inçkileştirip, köp kıtımlık İntay Naçar Apet Kavarayı'nı delcayda takabül turdu. Hazır kadar Abdun Rayın Bucu Kelkün Katerlik ehvallarının hemisi muvaffak bir taraf kılınıp, noktuluk suçluk kuruluşları bir hater tekşi mukum yürüşüp, cemi su bilen temelleş miktarı 44 milyar 660 milyon kub metre yitip, su bir haterlik vaziyeti umumi cettin tizgillendi. Abdun Rayın'ın 15. 5 yıllık jirik plan programımızda oturup koyulgan su, kurgakçılık aptidin mudapiyelin ışıklarını küçeytiş kadem mi kadem Tiyanşan'ın cenubi şimalıdaki canlı emliyatki aylanmakta. Kelkünge takabül turuş katerdin ciddi kutkuzuştun kelkünni baylıkı aylandırış kakça pasıp mudapiyelin iştin teşebbüzgarlık bilen uğrulaştırış kakça Şincan'ın suçluk sistemisi su baylıkını alalaştırıp taksimleştini yadroluk tutkakılıp rayon ekologilik muhitini sicil yakşiledi. Kelkündün mudapiyeliniş kapalatki ige, su işiltiş tertiplik, ekologiyesi hayati küşki ige bolgan bəxtlik derya yığı mənzirisi Tiyanşan'ın canubi şimalda tez surette sızıp çıkılmaqta.

9-nji ay kirişi bilen Gulja nahiyasynyň Qaş bazarga jaýlaşgan Tianşan Gülzarlyk Sayahat Mänzir raýonynda tähminen 2700 moýardaky üstü gutus çeçekleşni keçikdiriş tehnikasyndan paýdalanyp 2-nji gytym çeçekleşini işge aşyrdy. Bu täwelik raýondaky üstü gutus aslida 6-nji aýda poräkläp eçiliş mezgiliga girgen bolup, çeçekleş mezgili bugünkü günde 6-nji aýynyň 5-igiçe uzartyldy. Dövlet bayramlık dem eliş mezgili de sayahatçiler yanıla sözün renglik gülzarlıkta tamaşa kılıp üstü kutusunu küs besilde tamaşa kılış üzülüp geliştek kıyın meselini el kıldı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yani kançılık var mı?
4: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya Kotan. Ne oldu?
5: Ne miyiginiz be? Her az balılağı ne mağaç geldiniz?
3: Ne mersiniz balıyı vurdu? Soğatlarını bağlandı köste ya. Valla yakıştı.
4: Dikkat dur!
3: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesin mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz işini mi bulmaydı, kömeydü de kaydı kılıp abdomobil heydep bırmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Abdomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru tikməkdirsiniz, katnaş kaydısıya anlıq rəayə qılın.
1: Hörmətlik radio anlıqçıla, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Munbet Tuprak programımızı boyu canlı çişberdik, anlıqının lağı rəhmət. Ətki Munbet Tuprak programımızda yezi kentlərini güllendiriş doğrusudaki teximi köp sərxili hikayeler davamlı qozrunlardı bolsun. Әмді дектіңлар стансымыздың аңлы тіліш алдыды тұрған башқы программаларды болсын. Программымыз Шинжан Радио Телевизия стансының ең таратқысы сылушы дейін абончылар терминалыда масқадамды аңлытылады. Техімі көп сәрхіл мәзмұнлардың қабардар болай десіңіз, дектіңіз сылушы дейін абончылар терминалымызды болсын.

dostlar, bu sahibimizde Abdüperest keşte rastalla beşini tüven salamdu deyen temada toxtalıp ötümüz. Küçük dostlar, nurgun kişiler Abdüperestni gündüzü kuyaşka ägişip aylanıdı.

0: Bu cayının ninini yep, kıytıkını içip, şu cayının okşumakan bazı özgüç mesulatlarını tit edim. Nersilleri naayeti iyi işlikken. Golcuşari 6 şuvarı koçisi mahallesinin umumi kölümü. Nöl bütün ondun yetten kuadrat kilometre kilodu. Mahalle, mevkani, köp millet topluşup oltraklaşış. Köp hıl medeniyet yugurluş evzellik iki kartıp, örüp adettin ozurlunuş, edebiyat senet körü ki, kitap okuştun ten behremen buluş. Koşnula birleşme dostluğa katarlık, köp menbellik faaliyetlerini karellik ötküzüp, amının menevi turmuşunu beyitiş bilen bille, bir niyet bir maksette buluduğun, iştifaklaşıp cesaret bilen olgu ilgirleydiğun, mahalle birikmi küçünü mucessemledi. Mahalle ağalısı Abdursul Kurban mındak dedi. Altı şuvarı kutsuda 70 netçi yıl yaşaptı ben. Huddi bir çoğun aile dek. Kaysa ailede kıyınçılık bulsa özara yardımlaşımız. Hazır turmuşumuz bargansırı yakşılını batıdı. Altı şuvarı kutsu mahallesi. Milletler iştifaklıkı hizmetini daimlaştırış, inçkilaştırış, kalplerini illetişken hakiki türtükü buluş için birinci septi yıldız tartıp koşnalarına mulazimet kıladığan bir türküm dairlik sırdaşlarını yetiştirip, amının gem endisini tüketip, bularga emeli iş kılıp verdi. Altı şuvarı kutsu mahallesi Li Guang Kuçisi, birinci Kuçisi'nin birleşme başlığı Li Peng mındak dedi. Menin hizmetim partiyanın siyasetlerini teşvik kılıp, ammanın arzu taleplerini mahalleye vaktada kayıtma inkas kılış. Men el kılalaydı kallarımın hemisini vaktada el kılıp yerim. Altı şuvarı köçüsü mahallesi, Cunhuan milleti ortak gevdesi inanı müstehkemleşni, asası liniye kılıçtı baştan ahır çıntırıp, milletler iştifaklıkı terakiyatı boyayıcı berpa kılıçni, asası katlamını idare kılıç, halk durmuşluğu mulazimet kılıç, medeniyet kuruluşunun her kaysı sahaları, her kaysı halkılırgı çınkırsın durdu. Golcu Şehri 6 Şuvarı Kürtüsü Mahallesi Partiya Yatçı 2024 yılı memleket boyunca Milletler İttifaklığı Terakkiyatı'daki Nemunilik Kollektif diyen şereflik namına erişti. Bu mahalle bu yıl kirgenden bu yan Milletler İttifaklığı baş deyimi faaliyet edince mi 15 meydan kıtım kanat yedirdi. 20 meydan ililikla etken çay yığılışı ötküzüp amma aldıravatkan, kıynılıvatkan, gem kılıvatkan, arzu kılıvatkan işlerine dair 40 netçe meselini hel kıldı. Golcuşehri Azatlık Yolu Koçu Başkarması, 6 Şuvar Koçusu Mahallesi Partiya Baş Yatçıksının şucisi Didarı Konay mındak dedi. Hatırcam oltıraklaşıdığan Muhit-i Azade, Koşnula kızgın, kitap okuş kalipleri gisingen, nakşe etip usul oynap kuşal koram ötüdüğen, beyiş işleri köngüldükidek oltı köngüllük mahalli mulazmet markisi yarattık. Halip turmuştaki emeli işlerini çın kalıp, çın hissiyat bileni yakış kalıp, Cunhuan milleti ortak gevdesi inini kişiler kalbiden çonkur orun aldırdık.
1: Stansımız Havri. Cungu Şincan 3-cü növətlik Bağırış Gölünü Ayınış Taşyol Velisbit Musabıqsi və Cungu Velisbit Tənərkidi Velisbitliq Sayahat Pahaliyyəti 9-cü ayının 13-cü günü Xuştnah Yəsiriki Altun Sahil Sayahat İstirahat Rayonu da ötküzüldü. Pahaliyyət meydanada musabıqə başlaş buyruqının yanrışıqa əgişib, velisbit təvəzkarları yolga çıxıb, təkşi ravan yasalğan köl aylanma taşyolunu boylap ilgirlidi. Köpçilik şamalda olduğu intilip, mənzirlərini tamaş qılıp, köl boyda çepip, velisbit tənərkitinin xuşallıqıdan qan qoca huzurlandı. Uda olğı ilgirləvatqan velisbit qoşunu bilən köl və tağlarının güzəl mənzirisi girəlişib, Bağraş köli boyudaki ən güzəl hərkətcan mənzirə liniyəsiga aylınıb, liniyə boyudaki nurğun amma və sayahatçini qədimini toxtatıp, körüşkə, mədət berişkə, olqış yanrıtışqa cəlib qıldı. Musabqiga qatnashgan mahir Xushu Chi mundaqdiri. Naiti xushal boldim. Xushni musabaqa kayfiyati haqiqatan naiti yaxshi ekan. Musabaqa yo'li naiti takshi yasilibdi. Liniya bo'yidagi manzara intayin chiroyli ekan. Butun musabada Bag'rash ko'lini bo'ylab velosiped mindim. Ko'l shamilida yurib, ko'l manzarasidan huzurlanib, velosiped minishni naiti rohat his qildim. Ruhiy holatim naiti yaxshi bo'ldi. Bu qitimki musabaqa 3 gün davamlaşıdı. Taşyol Erler Serhıllar Grupsi, Taşyol Erler Aşkara Grupsi, Taşyol Ayallar Aşkara Grupsi'den ibaret 3 musabaka grupsi tesis kılındı. Memleketin her kaysi caylarıdaki kesbi velisipet mahirleri, işten sırtkı velisipet heveskarlarını bəs-bəsdə qatnışqa cəlb qıldı. Xoşnahiyelik mədəniyyət, tənderbiyyə, radio, televiziya və sayat idarisi partiya qrupsının şücəsi, idarının muavin başlıqı Sün Xonlu mundaqdırı. Bu qidimki velisipet sayahat pahaliydi də, umumi xəliq bədən çeynəqdürüşünü his qiliş, təbii ekologiya sayahidi və mədəniyyət sayahatini tonuşdürüşünü organik birləşdirib, umumi xəliq bədən çeynəqdürüş hərkəti qızğılıqını ünümlük qozğaş bilən bilə, mənzırı rayonumuzdan istimal hayati küçini yanımı urğutub, umumi xəliq bədən çeynəqdürüş bilən mədəniyyət təntərbiyə sayahatçiliknin çoğunqır yuqırılışı, süptinin ösüb, dərəcisinin yuqırı kötürülü ishiga turtki bo'limiz. Endi avtonom rayondagi 16 shaharning avaraydan ma'lumot anglatdimiz. Urumchida havo bulutli, temperatura 19 dan 30 selsiya gradusgacha. Altayda havo bulutli bo'lib, keyin ochiladi, temperatura 14 dan 30 selsiya gradusgacha. Cho'chakda havo ochiq, temperatura 12 dan 31 selsiya gradusgacha. G'uljida havo bulutli bo'lib, keyin ochiladi, temperatura 15 dan 32 selsiya gradusgacha. Bordalada hava ochiq, temperatura 16-dan 32 selsiya gradusgacha. Qarmayda hava bulutli bo'lib, keyin ochiladi, temperatura 22-dan 33 selsiya gradusgacha. Kuytunda hava bulutli bo'lib, keyin ochiladi, temperatura 17-dan 33 selsiya gradusgacha. Shayxanzada hava ochiq, ba'zida bulutli, temperatura 14-dan 34 selsiya gradusgacha. Sanjida hava bulutli, temperatura 18-dan 33 selsiya gradusgacha. Qumulda hava ochiq, temperatura 14-dan 33 selsiya gradusgacha. Turpanda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi, temperatura 24-dan 39 selsiya gradusgacha. Qorlida o'tkinchi yomg'ir yog'ib, keyin hava bulutlanadi, temperatura 18-dan 31 selsiya gradusgacha. Oqsuvda hava bulutli, temperatura 15-dan 27 selsiya gradusgacha. Otishda o'tkinchi yomg'ir yog'ib, keyin havo bulutlanadi, temperatura 15-dan 26 selsiya gradusgacha. Qashqarda havo bulutli bo'lib, keyin ochiladi, temperatura 15-dan 28 selsiya gradusgacha. Xotanda havo ochiq, temperatura 18-dan 28 selsiya gradusgacha. Urumchida havo bulutli, temperatura 19-dan 30 selsiya gradusgacha bo'ladi. Hurmatli radio anglovchilar, Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının Şinjan Xəbərləri Proqramısı boyunca anlatış bərdiq. Bu qitimqi proqramımızdan tərcümanları Mikray Osman, Aminə Nurəhmət, Arzugül Xalıq, Muharriri Qeni Qadır, Muhammed Əvəl, Məsul Muharriri Tursun Toxta Abdullah, Diktorları Həsəncan Savud bilən Patigül Məsum. Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının Şinjan Xəbərləri Proqramısını anlıqınlarına rəhmət. Sılırşitin aboneçilər terminalını düşürsünüz, teximu köp sərxil məsmullardan xəbərdar bulalaysız.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldın eyliş, sağlamlıkın ilgiri sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgiri sürüş, penni umumlaştırış ders kansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evc aldırıp, ilmi ideye tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılı, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programısını anlayışlarına karşılamız. Mən Riyasetçi Roşengül İmam.

Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının Sılı Şetin Abonçılar Terminalı'da maskademde anlatılıdı hem de her vakit kayıtı anlığılı buludu. Radio anlığıcı dostlar, bu kıytımki programımızda mundaq məzmunlarda anlatış verimiz. Sağlamlık haberleri sahipimizde 3 türlük bovaqlar, balılar boyumları devlet ölçümü yolu koyulup, balılarını

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını iyiliş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış dərsxanısı, penni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
1: Addi sağlamlık hareket

Millatlar İttifaklığı hizmetini daimlaştırış, inçkileştiriş, kalplerini illetişka hakiki türtükü buluş için 1. Sept'i yıldız tartıp koşnalarına mulazimet kılıdgan bir türküm dairlik sırdaşlarını yetiştirip, ammanın gəm endisini tügitip, onlarga əməli iş kılıp verdi. 6 Şuvar Köçüsü Mahallesi, Li Guang Köçüsü, 1. Köçüsü'nün birleşme başlığı

bulutlanadı. Temperatura 15-26 Selsiya gradusgacha. Qashqarda hava bulutli bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 15-28 Selsiya gradusgacha. Xotanda hava ochiq, temperatura 18-28 Selsiya gradusgacha. Ürümçide hava bulutlu, temperatura 19-30 Selsiya gradusgacha bo'ladi. Hurmatli radio anglovchilar, Şinjan radio televiziya stansiyasının Şinjan xabarlari programmasi bo'yicha anglatish berdik. Bu qitimqi programımızdan tercümanları Mikray Osman, Amina Nurahmet, Arzugul Xalıq, Muharriri Gini Qadir, Muhammed Evel, Mesul Muharriri Tursun Toxta Abdullah, Diktorları Hasanjan Savut bilen Patigül Məsum. Şinjan Radio Televiziya Stansısının Şinjan Xəbərləri Programısını anlıqınlarına rəhmət. Sılışıdın aboneçilər terminalını düşürsünüz, teximu köp sərqil məzmunlardan xəbərdar bulalaysız.

0: ve şimalıdaki sansızlığın ailede üsp itilgen her millet oğul kızlarının kalbedeki radyo anlıkçıla. Hem de anlaydığınınla Şincan Radyo Televizya Stansı'nın Vatan Menin Ailem programı.
1: Hürmetlik radyo anlıkçıla, yakşı mesele. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vatan Menin Ailem programımızdan alışılanı karşı alımız. Mən Riyasetçi Ahmetcan Abdikerim.
2: Mən Riyasetçi Roşengül İmam.
1: Bu kıtımkı programımızda mundaq məzmullarda anlatış bir yerimiz.
2: Yurtumdaki yenilikler sahibimizde, Şincan'daki her kaysi çaylarının okutkıçılarını hürmetlep, okutkıçılarga nəb yetküzüdüğün bir qatar tədbirlerini otturgı çıxarğalıqı doğrusda sözləp birimiz.
1: Yüksülü vatkan Şincan sahibimizde Şincan'ın yaxşı açlık yağlarının memleketlik yermenkide 1 milyard 600 milyon yenin artıq zakazgı erişkeligini tanıştırımız.
2: Yarqın isim sahibimizde 2026 yıllık en güzel okutkıçı Wang Jin bilen tanışımız.
1: Programımız yine Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkısı Sılu Şitin abonuçla terminalıda maskademde anlatılıdı. Hem de her vakit ilgirki programmalarını anlıqalı boludu.
0: Şincan'daki yenilikla.
1: Yakında Ürümçi Çoğun Bazar Piyadla Kotsi Canlay Çoğun'un 3. kavitege caylaşkan bazardaki toy baş temesideki toy ziyafeti zalığa rengdar çırağla esilgan bulup kızgın alkış sadaları yanırap durattı. Uzun üstelge başkış örpüsü, polo katarlık Şincan'ın mezilik tağımları lıkkıdı tızılgan bulup ıllık ətirgül çeyinin kuşhidi dimakı vurulup durattı. Riyasetçinin sözü ahırlışı bilen bir meydan özgücü bulgan toy örüp adeti ziyafeti eks ettirilgen çökmüş şekildeki bazardaki toy kaltıs başlandı. Bu cayda sayıçla emdi tamaşibin emez. Belki toyunu tebrikleyip gelgen mihmallığa aylandı. Bazardaki toy Şincan'daki Tunci Koçu rayonunda ötküzülgen çökmü toy örüp adeti ziyafeti bulup bu yıl 5. ayda ticaret başlagandan buyan tezlikte Ürümçi'nin Mereniyet Sayat yeni nam kartısı aylandı. Ürümçi Tianşan rayonu Mereniyet Sayat Terakkat Çeklik şirketinin baş direktörü Chen Hao tanıştırıp mundaq dedi. Bu türde yemek, içmek, oyun koyuş, hem türkü buluş birleştirilgen endizini icadi berpa kılıp, Şincan'ın köp kılıl, kızıkarlık toy murasimini əpçillik bilen yuğurdu. Meyli, Koçu rayonudaki kız köçürüş seylisi bolsun, ya ki baş temelik toy ziyafeti zalideki sehne, gızalınış rayonlarda bolsun, artistla tamaşıbıllar arasıga ihtiyari berip, tamaşıbıllarını gül talışış, meşrep oynaşkı təklif kılıdı. Köpçülük bulağı birlikte katnışıdı. Şendong'un gelgen sayacı Li Yijin artistlerinin təklif kılışı bilen şok meşrepke çüştü. Onunlaq dedi. Şincan'ın özgücü toy murasimini tuncuk etim yakın aralıktan yes kıldım. Tolumu yakışlıkken, huddi Şincanlıklarının turmuşuna sığıp kırgendek boldum.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlat durmakta.
2: Vatan, minin ailem.

0: Şoklu mayısının meyve berip pişiğe 4380 saat. Kalı göçünün dastıkanı çıkırılışıga 8760 saat getirdi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve acırınızı ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Haberler Merkezi Uyghurçi Universal Radyosu.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Haberler Merkezi Uyghurçi Universal Radyosu açlıkını ticeşte monolarını eskertirdi.
2: Tamakını ilmi buyurduk, sağlam uzaklanaylı. Tamakını pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
1: İksatçıl ve ticeşlik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni ıstılını evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
2: Tamak ıstılı medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhcamı var diyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını, emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vaqt ketidi?
0: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiğe 4380 saat. Kalı göçünün dastıkanı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve acırınızı ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Haberler Merkezi Uyghurçi Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat ve evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, randar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, randar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yükselivatkan Şincan. Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sahipimizde Şincan'ın yakşı açlık yağlarının memleketlik yermenkide 1 milyard 600 milyon yenden artık zakazgı erişkenliğini tanıştırımız. Yakında 8. nöbetlik Cungu açlık soğudu yığını Hunan Çangşa'da ötküzüldü. Bu nöbetlik açlık soğudu yığını mezgelede Şincan'ın ala süpetlik açlık yağ mahsulatları da türlük gelişim imzalaş zakazı 1 milyard 689 milyon yenge yetip, tordaki açlık soğudisi 2 milyard 784 milyon yen tamamlanıp, nakt meydanda setilgan açlık yağ mahsulatı 107 milyon yenge yetip, bütün memleket bazardaki tonuluş derecesi ve şöhreti yenemi özdi.
1: Tonuşturulışça bu nöbetlik açlık soğudu yığını da, açlık bir xeterlik de cahandaki bağırlık birikme küşünü mücessemleş. İşlep çıkırış bilen setişini öz ara yuğuruş, öz ara ravallaştırış arkalık terakkiyatını ilgiri sürüş baş temi kılınıp, devlet içindeki açlıkka alakadar çoğun tüptiki karhanlar ve pul muamele aparatları katnışık teklif kılındı. Şincan körgezme ömeki markeni birlikke keltürüş, haslıkını gevdelendürüş, emeli ünümge ehmiyet biriş talepini cürdep, Abdonom rayon Bengtuan bilen birlikte körgezmege katnışıp, Abdonom rayon hem de Bengtuan'nın ala süpetlik açlık, yağ baylıkını bir tutaş orullaştırış, bir tutaş tonuşturuşunu bir tutaş pilallap, Şincan'nın açlık kespinin umumi seviyesi ve Şincan'nın yakşı açlık yağları kuruluşu neticelerini merkezlik namayen kıldı. Körgesme boyumlarını tallaşta Şincan'ın yakşı açlık yağlarının kollektif ölçümüne doğrulunup, elaları işçiden elalarını tallap, 160 ne çıkarhanının hem köp miktarlık açlık yağları, hem karabuğday, nokut katarlık has türlerini öz işçige algan 390 kıldın artık mahsulatı bekitildi. Paaliyette, Şincan körgezme ömeki yana xemir taamlarını tayarlaş, sənət numari urullaş qatarlıq alqılarını təsis qılıp, Şincan'nın açlıq yağ süpət əvzəllikini bevasta namayan qıldı.
0: Açlıq soğudu yığını məzgələdə Şincan yana Hunan, Çinxay, Liaoningdin ibarət 3 ölkənin açlıq məsul tarmaqları bilən ölkələ ara işləb çıxırış setiş strategiyelik həmkarlıq kelişimi imzalab, uçurdun ortaq bəhrimən boludğan, təminləş bilən ehtiyacını udullaşdırılğan, daimlaşqan mexanizm oruntub, Şincan'nın açlıq yağlarını asaslıq setiş raylarına kirgizüşdiki tüzüm xarakterlik yolunu açdı. Şincan'ın yakşı açlık yağları məxsus meydan tanıştırış yığını ötküzüş arqılıq, bütün memleketteki kəsbi setivili sodigarlarını nəx meydanda kengişişki təklif qılıp, dəl cayda udullaşdırış süpüsü qurup, təmirli göçü tərəpilən ehtiyaclıq tərəpinin yakki qetimliq setivilişdən uzaq müddətlik strategiyelik həmkarlıqı özgürüşüge həqiqi türtkü boldu.
1: Keyingi qadamda avtonom rayonlik ochliq va moddiy ashyo zapas saqlash idorasi bu navbatlik ochliq savdo yig'inining natijalaridan yaxshi foydalanib, davlat ichidagi oldingi qatordagi korxona a'lo sifatlik turlarini tashabbuskorlik bilan ko'paytirib, uzoq muddat muqim bo'lgan ishlab chiqarish, setish hamkorlik ko'vriki barpo qilib, ochliq kasb zanjirini uzluksiz uzartib, Shinjangning ochliq yağ kəsbi bazını kengaytış, süpətni östürüş, marka yartışıqa küç qoşub, kəsbinin tipini özgərtib, dəricisini östürüş işgə türtkü buludu.
0: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab, tank quyaşını, Səhər cimcitliğini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: tamak ısrap kılmaslık ni emmimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançalik vaxt gedidu?
1: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırlışıga 8760 saat gedidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlab bermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

Tırışıp işleyen hizmettaşlarının köpüncüsü şirket içip kirimini neç katladı. Bazıla onunun pişayman kılamsız deyip sorganda o, her bir adamın kıymeti okşumaydı. Ulanın karhanı kuruşu kıymetidir. Ben şunca köp maharetlik ıhtisaslıklarını yetiştirdim. Ulanın Şincan'ın terakkatı üçün küçük kargalıkını görüp, naiti kuşhal buldun, dedi.

0: Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıkanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvaf buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Hörmətli radyo anlıqçılı, Şincan Radyo Televiziya İstansısının Vətən Menin Ailəm proqramısı bu yeçanlı dişbərdük, anlıqınınla rəhmət. Sılı sütün abunçılar terimini alımızını düşürsənlə, texəmi köp məsmullardın xəbərdar bulalayısla.

Şinjan radio televiziya stansiyasi. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklarga rahmet eytimiz. Xeyirlik keç Ürümçi. Xeyirlik keç Şinjan.

Hürmetlik radyo anlıgıçıla. Şinjan radyo televiziya stansi, Uyğurçu Universal radyosunun bütün küllük anlıtışı, Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlıtılıdı. Yaktırıp anlışılanı karşı alımız.

Tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, Yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Münbet Tıprak programısını anlayışlarına karşı alımız. Ben Perhat Ömer.
1: Ben Roşengül İmam.
0: Bu kadınki programımızda tümündeki mezmurları da alış birimiz.
1: Gülünü vatkan yezi kentlerine nazar sahibimizde sayahatçiler icatkarga aylanıp Turpan şehri buyluk medeniyet sayahatının yeni hayatı küçüğünü urguttu degen mezmurlarını dekitinlerine sunumuz.
0: Kaltıs beş mahirleri sahibimizde Yerkin Bey Kuşbay bözüşke ve tırışıp işleşke cüret kılıp bakmacılık arkalık kırımlı aşırışının yeni sahibisini bütti. Çapçal Şibe Abdum Nayis'teki keşçici ayal liyin bir renglik ip bilen 18 yıl milletler iştibaklık reçitini tutaştırdı degen mezmurlar deyiktiğinde buludu.
1: Yezi iyiliki yeza dehkallarga alakadar uçurlar sahibimizde. Şincan su apti, kurgakçılık aptidin mudabiyelniş torni zıç tokudi kadarlık uçurlarını anladımız.
0: Radyo anlıkçılar. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkı sılış etkin abunçları terminalda her vakit kaytırıp anlıklı buludu. Hem de deyiktiğinde programımızın tepsili mezmunları da bulsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: Radyo anlıkçılar. Bugünkü gülün vatkan yezi kentlerine nazarı sahipimizi köpçülükte Turpan şerdeki buyluk menzir rayonunun yezi ilgiliki medeniyet hayatının yoğuruş yeni yögem resmini kandak sızgalık doğrusu sözler birimiz.
1: Baş göz meskeledeki yeşillik kıpırkengen buylukta, 1000 metr uzunluktaki üzüm barına da tallar çırmışıp sapak sapak üzümleri talgıp atmaya kalgan bulup Nesirdin Efendi'nin eşekki mingen mis heykeli aldı da sayahatçilerinin ayağı üzülmeydi. Bu yer ilgiri sayahatçiler aldıraş daka kıladığan sayılı sayahat Menzire rayonu bulup bugünkü künde dankını anlap gelgen nurgulluğun sayahatçiler kep gelip ilgilik tiklep yıldız tartıp medeniyet sayahat icatkarlarına aylınıp yezikentlerdeki konu oyl aralarını canlandırıp yezikentlerinin terakkiyatına yeni kuvvet koştu.
0: Dölet 5 adrejlik sayahat menzire rayonu buyluğu caylaşkan Nesirdin Efendi menzir bak

0: Kaltız beyiş mahirleri.
1: Radyo anıgıçlar hem de kaltız beyiş mahirleri sahipimiz bu içe. Çingil Nayisteki çarvıçı Yerkinbek Koşbay'ın bözüşke ve tırışıp işleşke cüret kılıp bakmışlık arkalık kırımlı aşırışının yeni sahipsinin pütkelik doğrusudaki ilk ayını sözlep birimiz.
2: Çingil Nayisteki Tay Keşken Basri Akkarın kentedeki Yerkinbek'nin çarvıçılık meydanada Safolik Altay koyları bilen yeniden kergüzülgen Doğuyan koyları bəhraman utlap çarabıçılık meydanı hayatı küçük dolgan idi.
1: Yakın kıyılardan buyan Yerkinbek təşəbbüskarlıq bilen özgürüşki intilip dadil izdinip, öz yerinin bakmıçılık asasığı tayınıp, ən-ənvi Altay koyu bakmıçılıkıdın Safolik Şalğut koyunu kürgüzüp, kəsb dərisini özdürüşünün paydasını gördü. Andın yeni sınaq tariqisi de beqip yukur məsbatlıq, Doğuyan koyunu köpeytişkice tordu bivası körüstüp setiş yığın endisi üstüde izdirip setiş yollarını kenaydı. O yana bözüşke tırış işleşke cüret kılıçtak ilgilik tikleş gayret bilen çarabıçılık kesbini çoğunkur kızıp nesil yakışılaş ilmi bekiş tordu ünümünü aşırıştın ibaret tipini özgertip derisini özdürüştün yığın yolunu tipip çıktı. Bu Çingil Nayısının yaylak çarvıçılıkının sütünü özdürüp ünümünü aşırış, ölçemleşken ailevi çarvıçılık meydanı yetiştiriş, yezkent kesiplerini güllendirişke küçük kuşunun canlılık ıhçam kartinesine aylandı.
2: Neçi yıl ilgirla Yerkinbek ailevi çarvıçılık meydanına tayınıp en enevi tarkak bakmıçıdın kölemleşken bakmıçılık ailesine aylandı. Hem de siyaset cehettin yar yölek buluştan paydalanıp yardım pul, yem xeşek ve nesillik koçkar medetege erişip, bakmıçılık önümünü körnerlik üstürüp, 2025 yılı ailesinin yıllık kırımını 150 000 yuandan aşırdı. Özcayının ela nesillik koy bakmıçılıkını çoğunkurlaştırış bilen bile, o izdiniş kademini toxtutup koymay, nezirini köpeyiş iktidari teximu gevdelik bolgan göç koyu nesliği karattı.
1: Bunundan ilgili Yerkinbek başka kesbi kooperatifin 30 doğuyan koyunu kürgüzüp sınav tereksiz bir kışına kanat yaydırgan idi. 5 yıl bir kürgüzüş arkalık o doğuyan koyunun Taykeşken bazarının yerlik kilimat muhitiğine ait yakışı maslış alaydı kallık gani. Bu neslinin 80%'ki yiğitliğen koş kozlaş nispetiki işgellik gani. Yerlik koyularının birini kozluşluğu siliştirganda evzellikinin maiti gevdilik işgellik gani. Onun üstüge doğuyan kozusunun 4 aylık otandan çıkardığı her birinin şu caydaki koyu siliştirganda 200 yuan köp aydı yaratıklı bulduğu alıkını, iqtisadi ünümün körnerlik bulduğu alıkını kuşarlık bilen bayık idi. Doğuyan koyunun mesulatı yukur buluş alaylıkını, etrafki kent ahalarına ait tezli bildi. Köpçülük onun kuludun nesil kirgüzüşünü bəs-bəs de ümit kıldı.
2: Kent ahalılarının nesil kirgüzüş ihtiyacı eşiş, özellikle nesil topunun sani yeterlik bulmasızlıktak əhval astıda Yerkinbek Doğuyan koyunu köpeytiş bölümünü kengaytiş oyağı geldi. Bu yıl 7 ayda o Çingil Nahiyesinin dehkallarına nebiyet güzüş bakmıcılık yardım bulunan yardımı da Şendong'dan 100 Doğuyan koyu kirgüzdi. Bugünkü günde onun bakmıcılık meydanında cem'i 50 safolik koyu, 206 Altay koyu hem de yeniden kirgüzülgen 100 Doğuyan koyu bekalı vatıdı. Çarvı topunun nesil kurulması üzliksiz əlalaşdı. Bu yardım pul siyasetti, onun nesil kirgüzüş, topni kengaytiş jarayanidagi məbləğ besimini ünümlük tügütüp, kəsib tərəqqiyatına güçlük kuvvet koştu.
1: Yerkinbek mundaq dedi. Bu kıtım Şendong'dan 100 Doğuyan koyu kirgüzdüm. Mölçerini 2027 yılı 2. ayda 150'ni kozlap, 50 000 yuandan köprek kirim kılışı mümkün. Nahiye bakmışlık ailelerine ehmiyet verip 50 000 yuan yardım pul verdi.
2: Yerkinbek siyaset tehrike arkalık işenişini aşırıp öz aldığa yenilik yaratıp çıkışı yolu izledi. O yetiştiriş, bakmıcılık bölümünü sicil küçe yetiş bilen bile, torup bazarını nişallap, özünün bivaslı görüstüş hizmet hanısı kuruşka tutuş kaldı. hem de kıskısın ve bevastı körüstüş supsığa tayınıp, rayon çeklemesini bozup taşlap, özünün ela sipetlik göç koyeni bütün memleketinin erkaysı çaylarına setip, yaylaqtın bütün memleketteki istimalçılarının tamak üstülüge çıkışkıcı bolgan setiş yolunu içini ümit kıldı.
1: En-envi bakmıncılıkta muhim buluşunu közleştin, neslini yakışılıp elalaştırışını közleşkice, Yerkin Bek'nin egelik dikileş yolu del Çingil Nayiz'nin çarpışlık kesmini tip özgertip terakki kıldırgalıkının canlı kartinesi.
2: Yakınki yıllardan boyan Çingil Nahiyesi mevkani öz cayının baylık evzellikine koyup, çarbı neslini yakışılaşını zor güç bilen küçeytip, ailevi çarbıçılık meydanlarını paal yetiştirip, dehkallarga nep yetküzüdüğün türlük yardım pol siyasetlerini emeliyleştirdi. Hem çarbıçılarının bakmıcılık kurulmasını tenşep elalaştırışıga yar yölek bulup, bakmıcılık ailelerini setiş yollarını kengeytişge ilhamlandırdı. Bütün nahiye boyunca hazır 210'dan artık ailevi çarbıçılık meydanı yetiştirildi. Barğansıri köp çarbıçı en-envi bakmıcılık tepek kurudun halkıp, bölüşke, tırışıp işleşke cüret kılıp, ela nesil, yakşı siyaset, torunun küçüden paydalanıp,

Bu yıl kelkün mezgili kirgenden bu yan Şincan temperatura adetin taşkırı yukurlaş, öl yığın körnerlik az buluştek in tayin açar hava arayıgda uçgilip, kelkün kurgakçılık hep hatar girelişip katlandı. Bu meydanın keskin çoğun sınav aldı da Şincan suçuluk tarmakları kelkündün mudapiyeliniş, kurgakçılıkka takabül turuşunu içki koldu tutuştu çığın turup, aldığını eliş tizgilleş tedbirlerini inçkileştirip, köp kıtımlık intayın naçar apet kavarayığı delcayda takabül turdu. Hazır kadar Abdun Rayın bu iki kelkün hatarlık ehvallarının hemisi muvaffak bir taraf kılınıp, noktuluk suçluk kuruluşları bir hatar tekşi mukum yürüşüp, cemi su bilen temelleş miktarı 44 milyar 630 milyon kubmetre yetip,